0: Radyo Turkuaz.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık çok...

0: ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi, sen perdemi delen güneş.
1: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: sen bir ocak. Kader ile kanlı bıçak.
1: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Maz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurla güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza diyerek başlayalım bugünün bu haftanın ilk gününe de. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Ama şimdi giden gitti. Biz bugüne bakacağız, bu ana bakacağız. Sendromsuz bir pazartesi için geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Kocaman günaydın. You're

0: satını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Dünyada lüks saat satışları yavaşlarken Türkiye pazarı yükselişini sürdürüyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı %6,9 arttı. Türkiye'nin lüks saat ithalatı 165,2 milyon İsviçre frangına ulaştı. Bu

0: rakam yaklaşık 9 milyar 556 milyon liraya karşılık geliyor. Haziran ayında da güçlü performans devam etti. İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı yıllık bazda %26 artarak 33.7 milyon İsviçre frangı oldu.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

0: Mesut Cesi Az.
1: Neşesi bol bir yeni hafta olsun ve ilk günde başlarken de kulağınız Radyo Turkuaz'da olsun diye seslenmiştik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Meltem'i gördüm, yeni hafta güzellikler getirsin lütfen diyor. İnşallah, inşallah Meltem. Ankara'da bizlerleydi, hoş geldin. Yeni, uğurlu, hayırlı, güzel bir hafta olması duasıyla diyerek Zühre Almanya'da bizlerle. Bilge günaydın, Trabzon'da şu an bizleri dinliyor. Günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle. O da aramızda olan dinleyicilerimizden ve Serap da İzmir'de bizlerleymiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Almanya'da yine iyi bir hafta olması dileğiyle Aydın Helimoğlu da şu an bizlere kulak veren dinleyicilerimizden. Hoş geldin. Yine Hamza da Edeler diyarından kucak dolusu sevgileriyle şu an uyandırma servisi uğurla güne başladık demiş. Açalım sesi. Daha da açalım. Ede hoş geldin aramıza. Günaydın. Malatya'dan selamlarıyla servis kaptanımız Davut da şu an bizleri dinliyor. Tüm servisteki arkadaşlara selamlarımızı gönderelim. Özlem Yılmaz aramızda. Günaydın. Hoş geldin sen de.
2: Çınarcık Yalova'dan günaydın. Dın dın dın. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta olması dileğiyle. Tüm esnaf arkadaşlara hayırlı işler. Uğur Bey, size de iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim Mehmet. Hoş geldin aramıza. Günaydın dınladık. Gülcan da Kayseri de bizlerle beraber. Enerjimizin tavan yaptığı, tebessümün eksilmediği bir pazartesi ve bir yeni hafta olmasını dilemiş. İnşallah. Batman'dayız. Mehmet Ali şu an orada bizleri dinliyor. Biz de buradayız, biz de buradayız demiş. Günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hüseyin, o da şu an bizlerle. Hüseyin Ağrı, günaydın. Yalova'dayız, Su Gören Köyü'nden şu an Mehmet Aydoğdu da bizlerle. Oh şahane. Diyar diyar geziyoruz sizlerle beraber. İyi ki varsınız. Günümüzün sohbet konusu, çalıştığınız sektörün bir sırrını paylaşmanızı istesem ne dersiniz? 505 188 30 00 mesaj attınız. Koşarım.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam.
1: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz.

0: Günaydın, günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi dinlemekteyiz. Yine ben Yalçın. Servis şoförü, size kulak vermekteyim.
1: Teşekkürler.
0: Valla yolda giderken zaman ne çabuk geçiyor anlamıyorum.
1: Oley.
0: Sizinle olmak çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür.
0: Sıradaki bütün

0: şarkılar yollarda olan bütün servis şoförlerine benden armağan olsun. Ha ne diyorduk? Günaydın.
1: Yalçın çok teşekkür ederim. Enerjine sağlık. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Yolcularına da sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldin. İsviçre'den sonsuz selamlar diyerek Necmi bizleri dinliyor. Burası Bodrum'dan daha sıcakmış demiş mesajında. Yani şaşırtmış sizi o zaman anladığım kadarıyla. Umarım güzel geçer her şey. Hoş geldiniz aramıza. Kırıkkale'de Mustafa da bizlerle. Biz de buradayız. Biz de buradayız demişler. Hoş geldiniz. İyi ki oradasınız. Şu an yoldayız ve sizi dinliyoruz diyerek aramıza katılan dinleyicilerimiz var. Enerjinize sağlık diyor ve yurt dışına çıkıyoruz. Bugün kızımın da doğum günü, adı Pınar. Sıradaki şarkılar ona derman olsun demiş. Pınar, iyi ki doğdun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş olsun senin için de.

Ellerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne dair raporunu paylaştı. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kısmı, il bazlı olarak da İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in daha çok kuzeyinde, Muğla'nın iç kesimlerinde, Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ama dediğimiz gibi il bazlı olarak İstanbul'da, Yozgat'ta, Muş ve Van çevrelerinde, Balıkesir'in kuzeyinde, Muğla ve Osmaniye'de yine yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor ama Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'da kuvvetli de olabilir bu yağışlar. Dikkat!

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Ambarlı parseller yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bahçeşehir TEM'de, Bahçeşehir bağlantı yolunda sol şeritte de bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Leyla bizlerle beraber. Günaydın, günümüz ve haftanız güzel başlasın inşallah diyerek. Kahramanmaraş'ta şu an bizleri dinliyor her zamanki gibi. Köyde şu an bahçede neler yok ki orada. Salatalık, biber, patlıcan, kabak, maşallah bereketli olsun. Hoş geldiniz aramıza. Ali Batman da bizlerle beraber. Yüreğine gönlüne sağlık. Sıradaki şarkılar senin için de gelsin. O da biraz böyle midesindeki ağrılarla alakalı bir şikayetleri varmış. İnşallah iyi gelir. Hoş geldin aramıza Ali. Allah acil şifalar versin sana ve şifa bekleyen tüm hastalarınıza. Aynı şekilde Gökhan da Almanya'da bizlerle ama o da annemin kanserle mücadelesinin ilk gününden. Hepinizden dua ve dualar bekliyoruz demiş. Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Gökhan inşallah kurtuldu, atlattı. Müjdeli haberinde senden de duymak nasip olur. Sağlıklı saatli geçmesini diliyorum. İnşallah tedavisi de çok güzel ilerler. Deniz Gelinci de bize eşlik eden dinleyicilerimizden günaydın, hoş geldin. Asya ile Mersin'de olduğumuzu görüyorum. Yüreğine gönlüne sağlık. Ve şu an bizleri dinleyenler arasında Namık da Ankara'da yollarda bizlere kulak verenlerden. Hoş geldiniz. Yolunuz açık olsun. Çalıştığınız sektörün bir sırrını paylaşmanızı istiyorum. Günümüzün sohbet konusu olarak 505 188 30 çift 0 mesaj at.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı. Güzellikler
9: dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Radyo Turkuaz.
12: İstanbul 93.6.
13: 93.6.
12: Ankara 90.2.
13: 90.2.
12: İzmir 101.
13: 101.
12: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Herkese tekrar merhabalar sevgili dinleyiciler. Okul hazırlıkları başladı. Avantajlı alışverişin adresi İdefix'te erken okula dönüş fırsatlarıyla. Alışveriş listenizi alışılmadık fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Tüm okul ihtiyaçlarınızda %30'a varan indirime ek, 200 TL'ye varan kupon fırsatını da kaçırmayın. Üstelik Kip markalı seçili polo yaka tişörtlerde tek fiyat 749 TL. Seçili sneaker modellerinde %30'a varan fırsatlar da sizleri bekliyor. İster okul hazırlıkları, ister günlük ihtiyaçlar. Alışveriş listenizde ne varsa alışılmadık fırsatlarla İdefix'te. Fırsatları hemen yakalamak için İdefix mobil uygulamasını indirin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda ederim sevgili dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak. Toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatan olarak nitelendirilen ormanlarımızı hedef alan yangınlarla ilgili yürütülen adli süreçlere ilişkin önemli de açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen 52 orman yangınına ilişkin soruşturmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek suçluların ve ihmali bulunanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Öte yandan sanal bahis ve kumar kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle günümüzde oldukça yaygınlaşmış durumda. İletişim Başkanlığı sanal bahis ve kumarın bireylerle toplumun üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla oyuna gelme kampanyasını başlattı sevgili dinleyenler. Sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasında kolay

ve zahmetsiz kazanç vaadiyle kişileri hedef alan sanal bahis ve kumarın oluşturduğu riskler de anlatıldı. Tabii ki burada kişisel bilgileriniz maddi anlamda zaten kayıplar aşikar, ama diğer türlü de kişisel bilgileriniz başka şekilde kullanılarak dolandırıcılık vesaire falan yine can sıkıcı birçok şeye de sebebiyet verebiliyor. Biz de bunu buradan paylaşmış olalım.

0: Radyo Türk Manzası'nız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun. Bu saatimize Gül öğretmenimizle başlıyoruz.
1: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. İyi ki varsınız hepiniz de. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. İyi ki varsınız. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Bereketi bol olsun. Rabbim onlara Halil İbrahim bereketi versin. Sizleri de Rabbim her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Bütün beni bilen, tanıyan herkese selamlar. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen. İşleriniz rast gelsin.
0: Amin. Gül öğretmenim çok teşekkür ederiz. Ne iyi geldi yine o güzel dualarınız. İyi ki varsınız. İyi ki. Sizin için de sağlıklı, sıhhatli, çok güzel bir gün, çok güzel bir yeni hafta diliyoruz.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
2: Yeni bir hafta huzur, mutluluk, sağlık versin inşallah.
0: Amin.
2: Gül öğretmenim günaydın. Ellerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar dilerim.
0: Serap çok teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Serkan da Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. O da şu an bambaşka iş yerimizin yine bir sırrını vereyim demiş. Yaşlı ve engellilerin evine temizliğe gidiyoruz. Tüm şoför arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyorum dedi. Antalya'dan Ekrem, sen unutmadım seni de demiş. Gül hocamızın da yine ellerinden öpüyorum diyor. Oy, bu ne güzel sır Serkan. Yüreğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çalıştığınız sektörün bir sırrını paylaşmanızı istedim sohbet konumuz olarak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix.

küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1, eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyeleri

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesain ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi bugün genel kurul gündemine geliyor sevgili dinleyenler. Avusturya Şansölyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan'la beraber görüşmesinde Türkiye-Avusturya ilişkisi, ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeye yönelik de adımlar ele alınacak. Öte yandan çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme çocuklara uygulanacak cezalardan yönlendirme tedbirlerine, sosyal incelemelerden yine bıçak satış yasağına kadar birçok başlıkta değişiklik getiriyor sevgili dinleyenler. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeriyordu. Önemli bir gündem maddesiydi. Bu da nihayete ermiş durumda. Umarım amacına da ulaşır. Çünkü en nihayetinde amaç çocuklar, çocuklarımız. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla beraber güne merhaba yolculuğumuz devam ederken günümüzün sohbet konusunu hatırlatalım. Çalıştığınız sektörün bir sırrını paylaşmanızı istedik. Ya da yüreğinizden ne geçiyorsa paylaşmak istediniz. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attınız.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %56'larda şu an. Samatya Yenikapı yönünde sahil yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8:26 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler var diye şöyle bir baktığımda Leyla Kırıkkale'de bizlerle, hoş geldiniz, günaydın. Mersin'in Çandır köyünden şeftali hasadı yapıyoruz demiş. Keleş ailesi olarak tüm çiftçilerimize kazançlı bir yıl diliyoruz demiş Abdullah. Hepsine sevgiler, selamlar olsun. Bereketli olsun. Emeğinize sağlık. Elinize sağlık. Ve bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında sabah yine sizlerle beraber açtık gözümüzü diyerek İbrahim mesajını gönderdi. Fizyoterapistim ve meslekteki gizli sırrımız sanırım bazen sizden fazla ağrımız varken sizin en ufak ağrınızı geçirmek ve sizi memnun etmek için biz daha çok hasta oluyoruz ama devam ediyoruz mesajını göndermiş. İbrahim, teşekkür ederim bu güzel paylaşım için. O zaman ağrısız sızısız günlerimiz olsun. Kolay gelsin. Peki sizce sevgili dinleyenler, çalıştığınız sektörün bir sırrını sorsam ne dersiniz?

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya marka.

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ilişkin yayınladığı rapora göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğu kısmında, yine Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kısmında. İl bazlı olarak İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç kesimleri, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışlar Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeyinde kuvvetli olması beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Aman dikkat.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Saat günümüz 8.45 olmuşken bize kimler eşlik ediyor diye şöyle baktığımda Instagram'da İlda'yı gördüm. Yeni güne, yeni haftaya merhaba vur diyerek Muğla'da şu an bizlerle beraber. Ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Yine Aslı şu an İzmir'de bizlerle beraber. Yepis yeni bir haftaya gözlerimizi açtık. Mutluluk, huzur, sevgi, bolca neşe çalsın gönül kapımızı. O vakit İzmir'den kucak dolusu selamlarıyla tüm Çelikliler ailesi olarak bizlerleler. Özsana, İdil'e ve Aslı'ya da sevgiler, selamlar. Mahir de bizi İstanbul'da karşıladı şu an. Günaydın. Güzel bir yeni hafta olmasını dilemiş herkes için. Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden Azime de bizlerle. Hafta içi odak noktamız çalışırken sizlersiniz. Keyifle dinliyoruz demiş. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, yüreğinize sağlık. Size de kolaylıklar diliyorum. Bu arada pazar pazartesi tatil olduğu için evde dinliyoruz demiş. Ama ne mutlu bize. İş yerinde, evde, tatilde, yolda, serviste, parkta nerede olur? Radyo Turkuaz her yerde, her zaman sizlerle. Hakan bizlerle beraber, günaydınlar, hoş geldinlerimize, yüreğine sağlık. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Hakan Hasırcı bizlerle olan dinleyicilerimizdenmiş. Çalıştığınız sektörün bir sırrını paylaşmanızı istedim sohbet konumuz olarak.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Türkubaz'da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken sevgili dinleyenler, Gazali İnsan Nasıl Kaybeder kitabında şöyle bir cümle kaleme almış. Teslim olunca her şey değişir. Zorlamayınca akar, beklemeyince gelir, kabul edince iyileşir. Hayatın en derin dönüşümleri aslında çoğu zaman zorlayarak değil de akışa güvenerek, sabırla bekleyerek ve olanı olduğu gibi kabul ederek gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. O yüzden hayatın o akışına güvenelim. Zorlamadan, bekleyeceksek bekleyelim, kabul etmemiz gerekiyorsa kabul edelim, dönüşelim.

Radyo Türk Mahallesi'niz. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen, muhteşem bir pazartesi günü, aynı zamanda da yeni bir hafta olsun hayatımızda. Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Suat'la Suat. Büyükten şu an bizlerle beraber sıradaki şarkılar ona derman olacak. Huzurlu ve sağlıkla geçmesini niyet ediyorum diyerek, iyi haftalar diyerek Sadık bizlerle, Sadık Uğurelli. Hoş geldin. Hatice ile sesim Kırıkkale'ye ulaşıyor. O da orada bizleri dinliyor. Yüreğine gönlüne sağlık. Ve Mersin Silifke'den Emrah da bizlerle. Şu an huzur evinde nöbet personeliyim. Merhametli olmak en önemli sırrımız ve

görevimiz mesajını paylaşmış. Ömrümüz yeterse diyor. Emrah, yüreğine gönlüne sağlık. Özlem Yılmaz da bizlerle, sıradaki şarkıları ona derman ediyorum. Esra da yine İstanbul'dan bir kareyle aramızda. Çok teşekkür ederim, hoş geldin ama şu an bizi sanırım Osmaniye'de dinliyor. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Çalıştığınız sektöre ait bir sırrınızı paylaşmak istedim. Tabii konuyla sınırlı değilsiniz. Yüreğinizden ne geçiyorsa paylaşmak istediğiniz. Dinlemek için buradayız. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Garanti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Altın 28 haftanın en güçlü sıçramasını yaptı. Ons altın 4300 doların üzerini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesini buldu. Altındaki yükselişte Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yaklaşacağı yönündeki öngörüler etkili oldu. Küresel faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Günün öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım sevgili dinleyenler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren mesainin ardından kabul edilen çerçeveli yasa teklifi bugün genel kurul gündemine geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeşil vatan olarak nitelendirilen ormanlarımıza hedef alan yangınlarla ilgili yürütülen adli süreçlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen 52 orman yangınına ilişkin soruşturmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek suçluların ve ihmali bulunanların da adalet önünde hesap vereceğini vurguladı. Öte yandan sanal bahis ve kumar, kolay ve zahmetsiz kazanç vaadiyle günümüzde oldukça yaygınlaşmış ve çok ciddi de mağduriyetlere sebep olmuş bir durumda. İletişim Başkanlığı sanal bahis ve kumarın bireylerle toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkate çekmek amacıyla da oyuna gelme kampanyasını başlattı sevgili dinleyenler. Sosyal medya üzerinden yürütülen farkındalık çalışmasında kolay ve zahmetsiz kazanç vaadinde insanları hedef alan sanal bahis ve kumarın oluşturduğu riskler de anlatıldı. Hem maddi anlamda hem de aynı şekilde yasal konusunda da yasal anlamda da çok ciddi sorunlar da beraberinde getiren bir durum. O yüzden oyuna gelme kampanyasıyla da biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmış olalım sevgili dinleyenler.
1: Radyo Turkuaz.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Seferköy Çobançeşme yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Avcılar Hacı Şerif yönünde de sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Sahil yolu Dolmabahçe Beşiktaş yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı olacak. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu da paylaşmış olalım. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında Ankara Çevre Yolu Karataş mevkiinde kontrolden çıkan bir servis minibüsünün tırla çarpışması söz konusu sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
1: Günaydın.
0: Haftalar. Bugün işe başladım çok şükür. Herkese iyi çalışmalar. Bugün ayrıca bizim evlilik günlerimiz. Şarkı armağan edersen sevinirim. 23 yıl oldu. Teşekkür ederim.
1: Maşallah Yeşim. Öncelikle kolaylıklar diliyorum ve tabii ki nice güzel yıllarınız olsun. Aşkla, sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla. Sıradaki aşk şarkılarını o zaman sizlere de armağan edelim. Şahidiz mutluluğunuza. Günaydınlar. İzmir'de Sinan bizlerle beraber gece vardiyasından çıktım. Vallahi şu an vardiyalı iş insanı çok yoruyor. Turşuya döndüm adeta demiş. Ah Sinan, iyi istirahatler diliyorum. Çok çok geçmiş olsun. Şimdi güzelce dinlenip yenilenmeli, istirahat etmeli o halde. Belki sıradaki şarkılar minik de olsa bir katkı sağlar. Senin için de gelmiş olsun, sana da armağan olsun. Ve bizleri dinleyenler arasında Hakkı da şu an İstanbul'da trafikte bizlerle beraber. Vallahi açabildiğim kadar açıyorum sesi. Çünkü bu trafik başka türlü çekilmiyor demiş. Oley! Yani mutlu oldum. Size iyi gelmesi bize de iyi geliyor. Bizi de mutlu ediyor. Çalıştığınız sektöre dair sırlar sevgili dinleyenler. Sohbet konumuzdu. 505-188-30-0'da mesaj attınız.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

çarpış anlamsız. Can bıkmış usanmış, can çökmüş zamansız. Çek git diyor şeytan.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunu paylaştı ve ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın daha çok doğu kısmında, yine Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kısmıyla, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç kesimleri, Osmaniye'nin de doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

0: Başımın tatlı belası.
1: Bir reklam. Bir reklam. Burası
2: Radyo Turkuaz.
1: Hayat burada.

Sertemiz yine tam 9.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında Elmas Görel var. Günaydın Zekiye var. Sıradaki tüm şarkıları Turkuaz ailesine armağan etmemizi istemiş. Günaydın, hoş geldin. Serkan Kahramanmaraş'ta bizlerle. Evet ya, bugün öyle olmadı. Her günde olacak diye bir şey yok değil mi? Olsun. Günaydın, hoş geldin tekrardan. Aysun şu an o da bizlerle. Kolaylıklar dilekleriyle. O zaman sıradaki şarkıları sana derman edeyim. Zeliha bugün bizlerle. Oğlu Mustafa, seni çok severim diyerek. Giresun'la bizlerle beraber. Oh, sevginiz daim olsun. Yine Sinan İstanbul'da bizlerle. Bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Kimle beraber dinliyor? İzzet'le birlikte dinliyormuş. Tamam. İkinize de sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki çok sevdiğimiz şarkının Tarkan versiyonuyla, Tarkan tarzıyla dinleyerek de bu anımızı güzelleştirelim.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
1: önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Umran Oto Ekspertiz.
3: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
6: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve haftanın ilk uğurlu günü merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan yine bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, kahvesine, çayına yani hayatının tüm anlarına eşlik getiren dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Ve beklenen an gelmiş de oldu. Gönül Dost Ofis'in izinden döndü ve sizlerle buluşacak. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde Gönül Dost Ofis'in o güzel sohbeti ve şarkılarıyla sizlerle olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi günü, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 21'de Uğur'la Ayşin'le tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye süreçine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlanıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Ortak Savunma Anlaşması sonrası 3 ülkenin bayraklarıyla donatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Galatasaray'ın Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde başvuru yapmadı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trende 1 saat 45 dakikaya düşecek. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak. Ankara-Kayseri birbirine bağlanacak. 6 Şubat depremleri sonrası 455.357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi. Sağlık Bakanlığı hem karada hem havada hem de denizde ambulans hizmeti veriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 deniz ambulansıyla bugüne kadar 44.476 hastanın naklini yaptıklarını belirtti. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

severim. Evet, dilleri severim. İyidir onlar. Delileri sevelim. Ben geldim ben. Beni özleyenler, sesimi özleyenler, programımızı özleyenler. İnsanın evine, işine, sevdiğine koşarak gitmesi. Bence hayatın en güzel zenginliklerinden biri gönlümün dostları. Gönlünün koştuğu yerlere varsın yolun ve her dönüşün içine huzur doldursun. Şu an bende olduğu gibi. Ya böyle gözlerim dolu dolu. Hani böyle burnunun direği sızlar ya insanın, özler. Yani arada tabii ki çok fazla bir gün yoktu. 5, 6, 7, 9 gün hafta sonlarıyla birlikte. Ama bu bile bana yetti. Koşarak geldim yayınıma. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Zaten sosyal medyada birbirimizi hiç bırakmadık. İyi ki orası var dedim. Hiç girmeyeceğim dedim. Ama yapamadım. Hadi bakalım, gönül dostu Füsun zamanı nerede? Radyo Turkuaz'da.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Platon'un kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: diyorsun.
1: Zihin işte hasta da ediyor, aynı zamanda iyileştiriyor dostlar. Çünkü beden yıllarca susturduğumuz duyguların hikayesini her zaman taşıyor. Buna hep dikkat etmemiz gerekiyor diyorum ya. Bazen bir ağrı, söylenememiş bir sözün, bazen bir yorgunluk, yıllarca ertelenmiş bir hayatın izi oluyor. İyileşmek işte yalnızca bedene iyi bakmak değil, zihnin yükünü hafifletmek, kalbin o susturduğu sesi duymak ve kendine yeniden şefkatle yaklaşmakla başlıyor. Çünkü insan kendine iyi geldiği yerden iyileşmeye başlıyor. Çok sessiz kaldım, çok doğayla buluştum ki iyileşebilmek için ben de ve şimdi geldim.

çok iyi hatırlıyorum. 99 yılındı. Evet. Emre Öleyim şarkısı Sibel Can'ın. Acaba dedim şimdi tekrardan güncel kategori yapılmış. Tabii Utku'ya sormam gerekiyor. Bir haftada yeni versiyonu mu? Yoksa bu eski versiyon mu? Biraz böyle modda, soundda da bir değişiklik var. Tabii benim kulağımda da bir şey var. Daha o yıllara gittik galiba değil mi? 2000'lerin başı. Daha yolun başındayım albümüydü. Evet, çok net hatırlıyorum. Şimdi 505-188-30-0 aramıza bakalım kimler katılıyor. Beni özleyen can dostlar gelmişler. Mesajlarınızı görüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hadi birazdan mesajlara bakıyoruz.

Tabii ki özlemişim stüdyoda şarkı söylemeyi de. İnsan doğanın sesini dinliyor. Onlar da çok güzel şarkı söylüyor doğada. Ama bir insan da işte böyle kalabalık bir şehirde, kaosa, trafiğe, oya buna falan böyle alıştıysa bir zaman sonra onu da aramaya başlıyor. Bu dengeyi çok iyi kurmamız gerekiyor galiba gönlümün dostları. Gönül rahatlığıyla peşinden gideceğin insanlar olsun hayatında. Çünkü güven insanın en huzurlu yol arkadaşıdır. Allah'ım yazdım da yazdım, yazdım da yazdım. Vallahi Sapanca'da yazdım da yazdım. İkinci kitabı hazırız artık. Sosyal medyamızda efendim okuyabilirsiniz. Neler yaptığımı görebilirsiniz. @gönüldostufusun, @radyoturkuaz. Zaten şimdi bir böyle içeriye girerken ki bir videoyu hazırladım. Sevgili Uğur'umu gördüm zaten ya canım benim. O da oradan bize selam gönderdi. O videonun altına mesajlarınızı bekliyorum. Esra'cığım gelmiş. Esra Zeroğlu. Kalbimin parçası Tuğkun ve ailemin en küçüğü asker Bartuma demiş, bir şarkı var mı? Var tabii ki.

0: Evet,
1: şimdi doğru. Tam 10 gün öncesinden bir sözüm varmış. Maşallah unutmamışsınız da. Denizli'den Mehmet Ali diyor, bak bekliyorlar hala demiş. Doğru. İsmail Logan Hüseyin'in galiba isimlerini okumamışım. Çok da alınmışlar, kıyamam onlara. Şimdi o zaman onlara özel. Denizli'den sadece İsmail Hüseyin'e gelsin diyor sıradaki şarkı. Ardından Elazığ'ı görüyorum. Lütfiyeciğim hoş geldin Elazığ. 100.5. Başka Elazığ'da kimler var? Peki Antep'te kimler var? Saadetim gelmiş tabii ki, muazzam bir fotoğraf. Birazdan hikaye bölümünde Instagram'ın sizden gelenleri paylaşacağım. Gönül dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'ı bence hemen takibe alın. Baktım beni kimse takip etmiyor. Radyo Turkuaz'dan ben acaba eklediğim için mi dedim bütün bu paylaşımları? Hadi bekliyorum Radyo Turkuaz'ı takip edenleri. Gönül dostu Füsun'a da bekliyorum tabii ki. Sevimim geldi Hatay'dan. Serapçığım geldi şu an Erzurum'dan.

0: Ben sana kıyamam ben Hagihan'cığım. Vallahi kıyamam. Ondan sonra Cihan'a da, sonrasında Emine'ye de, ardından sevgili Müfide'ye de. Fakat söylemeyeceğim, bazı mesajlarınız o kadar özel ki. Şöyle bir karma yaptığımda şunu gördüm. İki mesajda, bir tanesinde düştüm bir kuyuya diyor. Senin sesinle çıkmaya tut tut elimi tut dedim. Çünkü insan bazen diyor umut etse de olmuyor diyor. Bazen iyi şeyler düşünse de olmuyor. İşte olmadığı dediğin yerde büyük bir sınav var muhakkak. Bir taneciğim, isimleri söylemiyorum. Ama o durumla yüzleşiyorum demiş. İşte budur. Yüzleşip de oradan çıkacağın zamandır. Ama canın isterse tut benim elimi. İster kendi başına çık, ister gel benim elimi tut diyorum bir taneciğim. Yine bir diğer mesajım vardı ki çok karışık duygular içinde olan bir dinleyicim vardı. Herkesi memnun etme çabam yüzünden diyor. Ben şimdi hastayım. Bunu bana mı söylüyorsun? Kıyamam. Ya ben memnun etmeyi tabii ki seviyorum. Ailemle, sevdiklerimle ilgilenmeyi çok seviyorum. Sadece burada nerede hata yaptığımızı ben buldum. Dengeyi sağlayamıyoruz. Yani kendimizi unutmadan. Bakın bazen insan koşturur ya birine böyle can havliyle. Bir şeyleri toparlar falan. Sonra döndüğünde o kadar yorulmuştur ki kendine enerjisi kalmaz. Burada bir incecik çizgi var gönlümün dostları. Kendini de unutmadan. Yine denge. Hayat denge üzerine kurulmuş. Galiba biz bu dengeleri şaşırdık. Öyleyse nasıl toparlanacağız? Az sonra tabii ki anlatacağım. Az sonra. Maraş'tan sevgili Denizciğim gelmiş. 1400 rakımda bak muhteşem bir manzarada diyor. Radyo Turkuaz ve Füsun, inanamazsınız videoya. Az sonra gönderiyorum. Nereye? Instagram'da hikaye bölümüne. Gönül dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'a birazdan. Hadi gelin oraya gidelim. Şimdi kısacık bir reklam.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Bildiğim bir şey var ki kimsenin ilgisiz ve sevgisiz tavırlarına hani belki değişir diye sabır falan göstermeyin gönlümün dostu. Çok yorulursunuz. Hani ilk başta tabii ki insan sevdiği insan için bir emek harcıyor, bir çaba gösteriyor. Bu çok güzel bir şey ama hayat o kadar kısa ki, her şey o kadar hızlandı ki, o kadar çok şeye şahit olup görüyoruz ki hepimiz travmalıyız, hepimiz üzülüyoruz. Hepimizin keyfi kaçık yani baktığımız zaman. O yüzden birinin çabası yoksa senin sabrın o iletişimi, o ilişkiyi, o ortaklığı kurtarmaz gönlümün dostları. O yüzden de zamanı geldiğinde o dengeyi sağlamayı da unutmuyoruz. Şimdi ben gidiyorum Instagram'a, hikaye bölümüne.

kavuşmak ne kadar güzel. Gönül dostlarıma, benim canım dostlarıma. Vallahi beni özlediğinizi gördüm. O yüzden de bir fotoğraf çektim. Sakarya Sapanca'dayken. Zaten hem hikayemde hem de Instagram'da şu an ana sayfamızda mevcuttur efendim. Görebilirsiniz. Bekliyorum oraya da. İkinci kitabımdan da birçok şey böyle küçük küçük minik minik yazdım. Hepsini tabii ki yazmadım. Yazmayayım dedim ki kitaba kalsın diye. Şimdi Şahizler çok güzel bir video göndermiş. Bak seni nasıl dinliyorum diyor. Ya siz benimle konuşuyor musunuz? Siz mi? Böyle küçük çocuklara yapılır ya. Siz benimle konuşuyor musunuz? Kıyamam ben size. Cansınız. Yani aslında benim de anlattıklarım, benim de söylediklerim, bazen sizin de bildikleriniz ya da sizin de yaşadıklarınız. Ama affınıza sığınıyorum. Eğer bir kibre düşersem. Şimdi çok önemli bir mesajla karşılaştım. Psikolog Sedef Sarı diyor ki ben olsam diye başlayan cümleler çoğu zaman deneyimin değil varsayımın sesidir. Yani bunu deneyimlememiş bir insan diyelim ki bir başkasına şöyle derse, ay ben olsam senin gibi böyle bir evliliğe bir saniye bile katlanmam. Diyelim ki eşiyle sıkıntısı olanlar var. Bu sınanmamışlığın kibri oluyor dostlar. Ola ki, yani olabilir, insanım, buna benzer bir şey yaparsam lütfen beni uyarın. Eğer siz bir başka arkadaşını tanıdığınız yapıyorsa onu da uyarın. Mesela annelik zor diyenler ne kadar abartıyorsunuz. Sınanmamışlığın kibri. Bakın bu çok önemli. Şimdi dışarıdan çocuk seviyoruz. Ben de seviyorum. Ne kadar güzel değil mi dışarıdan bir çocuğu sevmek. Sonra o çocuk sevgiden sonra o sevdiniz. İşte kaç dakika, en fazla 10 dakika sevdiniz. Kucağınızı aldınız, güldünüz, eğlendiniz. Sonrası dostlar. Sonra ailem bana bu hareketleri yapsa kesinlikle onlarla bağımı keserdim. Bu da sınanmışlığın kibri. Bakın bu da çok çok önemli. Ya da mesela biri karşınızda stresli bir gün geçiriyor. Bir panik atak olabilir. Bir böyle bunalıyor olabilir. Ama sadece kafada bitiyor. Her şey, büyütme, bu kadar çok büyütüyorsun falan diye. Gerçekten bunu söyleyen insanlarla ben hemen aramı kestim. Bak bu bir kibirdir. Bunu yaptım yani. Yani insan istiyor ki tabii ki hani sınanmadan öğrenmek bir şeyleri. Keşke öyle olsa. Bunları çoğaltabiliriz. Düşünün bakalım, yaptıklarımız var mı böyle hatalar, ya da size yapanlar var mı? Ya da şey diyor, bunca yapılan şeye rağmen nasıl hala affedebiliyorsun? Nasıl o insanlığı? Ya siz bilemezsiniz ki o iki kişinin arasındaki o bağı, o konuşmayı.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1.700.000 TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Şimdi ısıtan, seni anlayan insanlar olduğu kadar etrafında seni üzen insanlar da olacak. Yani bunlardan hemen uzaklaşmak tabii ki mümkün değil dostlar. İşte böylesi zamanlarda ben diyorum ki bazı şeylerin hani kontrol edilmesine, kontrol etmemene daha doğrusu bir izin ver diyorum gönlümün dostları. Çünkü inanın gerçekten sizin için iyiliğinizi isteyen, sizi daha iyi olabileceğinize teşvik eden insanlar çok kıymetliler. Ama diğerleri de kıymetsiz demiyorum. Onlardan alacağımız mesajlar, öğreneceğimiz, yüzleşeceğimiz şeyler de çok kıymetli. Sadece o dengeyi biraz tutturmaya çalış. Birinci saatimiz geride kalmış. Neler oluyor böyle? Ne kadar

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlanıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Ortak Savunma Anlaşması sonrası 3 ülkenin bayraklarıyla donatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Balıkesir'deki depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konut ve bir iş yeri bugün hak sahiplerine teslim edilecek. Kurallar noter huzurunda çekilecek. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için Barış Kurulu'nun sunduğu planı İsrail reddetti. Hamas'a açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Samsun çevresi kuvvetli yağış bekleniyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Çiftçiler de dijitale adapte oldu. Sektörde internet kullanım oranı bu yıl %86'ya ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Aramız köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de. Acaba bensiz kahveler içildi, tadı nasıldı? Hadi bakalım, şimdi kahveleri hazırlama zamanı. Tam kahve zamanı bu saatler benim güzel dostlarımla ve ikinci saat başladı. Radyo Turkuaz'lısınız. Çok seviyorsunuz biliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında gurbette bu radyoyu sevenler. Rengimiz de çok güzel ya. Rengimiz de turkuaz, gönlümün dostları, adımız gibi. Şimdi evlilik yıl dönümü olanlar var. Denizli'den Gülbahar'cığım diyor ki 23 yılı geride bıraktık. Maşallah diyorum, bir 23 yıl daha vardı. Aa, bu kadar tesadüf olur. Yeşimciğim Aydın'dan, o da diyor ki biz de evet böyle bir 23 yılı geride bıraktık. Öyleyse bütün aşk şarkıları sizin için gelsin. 505-188-30-30.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

şöyle güzel bir Türk sanat müziği şarkısı. Nasıl güzel, kibar. Harika bir ses ve yorum. Var mısınız? Beraber okuyalım mı Nalan Altınarıs'la birlikte? Ne olursunuz? Hadi hadi, bırakın biraz işi gücü ya. Biraz her şey olur. Her şey biter. Her şey toparlanır. Siz şöyle gelin bir gönlünüzü, yüreğinizi, şöyle bir zihninizi rahatlatın bu güzel ezgilerle. Hazır mıyız gönlümün dostları?

0: sorma gözüm.
1: Beraber söyleyeceğimiz bir şarkımız daha olsun mu? Hadi Ferdi Özbey'in o güzel sesine bağlanalım mı? Ya Nalan Umut'un orası ya. Çok güzel. Bir gülü sevdim diyelim öyleyse, sonra işe güce devam ederiz. Sonra yaparız her şeyi. Şimdi bir küçük dinleyicim vardı, yazmış, mesajımı okur musunuz? Gaziantep'ten Hüseyin. Tabii ki okurum. 9 yaşındayım diyor. Annem ve babam için çalar mısınız? Çalarım, gönderin. Bu telefon kimin diye soracağım. Bizde Hasan diye kayıtlı. Doğru mudur acaba Hüseyin'cim? Sonra yine iki güzel kızım vardı. Zeynep var. Dolunay Ayşem var. Onlar da bana ne güzel böyle sesli mesaj göndermişler. Şule'cimin güzel yavruları. Onlar için belki Türk sanat müziği farklı olabilir mi? Birazdan onlara özel de şarkılar var.

0: ki.
1: Çok güzel söylüyorsunuz. Hepsini duyuyorum.
0: Gitme dedim, kal gitme dedim. Söz dinle.
1: Kısacık minnacık 8 saniyelik bir reklamım var, geliyor. Biraz böyle senfonik bir ezgi aldık 8 saniyelik. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Yetişemiyorum mesajlara ama merak etmeyin, yayın bitmeden herkese birer kalp çikolata, kahve, çiçek ne ister.

dinlerseniz buradayım. Bu arada bir dua rica ediyorum. Bir dinleyicimizin canı bir tanesi anneciği için, Zekiye. Zekiye'mizin annesi için şu an yoğun bakımda. İnşallah iyi haberlerini alacağız. Duanızı eksik etmeyin diyorum. Bir Fatiha okursanız o kadar mutlu oluruz ki. Sağ olun, var olun benim güzel dostlarım. Şimdi bir söze denk geldim. Çok anlamlı bir söz aslında bu. Çırpına çırpına uçmayı öğrendin sen, çürük dala konup ziyan etme diyor kendini. Bakın ne kadar kıymetli. Şu an belki de bir yolculukta olan dostlarım vardır. Çok yorulan dostlarım vardır. Zaten insan çok emek verdiği yerden vazgeçmek istemiyor. Yani yorulsa da oradan vazgeçmekte zorlanıyor. Oysa bazen sorun uçmamak değil, tutunduğun dalı seni artık taşıyamamasıdır be gönlümün dostu.

zamanlarda tartışılan bir şey var. Şimdi erdem nedir? Erdem içinde bir insanın hani iyilik varsa, iyi bir insansa, ahlaki olarak iyi ve doğru davranma, işte dürüst olma, doğruluk, adalet, cesaret gibi olumlu ahlaki özelliklerin bütünü deniliyor. Fakat şöyle bir şey de söylüyor insanlar, her zaman bu geçerli olmuyor. Çok iyi olup da, bazı özellikleri iyi olup da, mesela yalan söyleyen de olabiliyor, sadakatsiz olan da olabiliyor. Yani o zaman şunu mu söylememiz gerekiyor? Bazı basamaklar var hayatımızda, bazı mertebeler var. Şimdi onları çıkıp, onları yaşayıp, görüp, sonrasında pişman olup, ardından da ben bunları işte yapmayacağım, bu bana uygun değil dedikten sonra mı acaba gerçekten erdemli insan olabiliyoruz? Nedir? Mesela sadakatsizlik, az evvel dediğim gibi yalan, dedikodu olabilir. Yani şimdi insan iyi bir insandır ama öyle bir ortama girer ki o da bir gaflete düşebilir ve bir başkası hakkında konuşabilir, yanlış şeyler söyleyebilir, sonra nankörlük yapabilir. Evet, düşünüyorum. Yani iyi bir insan nankör olamaz mı mesela? Nankörlük yapmaz mı? Ya da iyi bir insan bazen bir kontrol takıntısı da geliştirebilir kendinde. Kontrolcü de olabilir. Ya da iyi bir insan onay beklemez mi? Bir onay beklentisi olabilir. Ya da bazı şeylere bağımlılık geliştirmiş de olabilir. İşte bu yüzden bunları aslında kendinde fark edip, işte egosu, gösterişi, kontrol takıntısı, onay beklentisi, maddiyata ya da başka şeylere olan bağlılığı,

0: bağımlılığı sonrasında bu basamakları atladıktan sonra, atlarken de öyle üzerinden geçip değil öylesine. Yani bunun yanlış olduğunu bilip de bunları toparladıktan sonra galiba erdemli bir insan olabiliyor. Yani kolay bir şey değil öyle. Hemen ben erdemliyim ya da şu insan erdemli diyemiyorsunuz. Şu insan iyidir diyorsunuz ama iyi insanlar da hatalar yapabilirler. Ya da iyi insanlar da bir şekilde o dengeyi bozabilirler. Çünkü bu yaşamda biz öğrenmeye geldik bazı şeyleri. Ama şunu yapabiliriz. Daha ne kadar iyi insan olabilir? Nasıl erdemli olabilirim? Nasıl ahlaklı olabilirim? Evet, bunu eğer düşünürsek, çabamız bu olursa hayat çok daha güzel olacaktır. Herkes için geçerli bu. Yoksa etrafımda benim çok güzel iyi insanlar var. Şahane insanlar var. Evet, her iyi insanın da %100 böyle mükemmel olmasını beklemek tabii ki çok büyük bir yanılgı. O zaman gelin o basamakları atlayalım, çıkalım. Hasetlik mi yaptık? Bunu fark edelim. Bu yanlıştan dönelim. Bir de aynı şey, aynı duyguyu barındırmayalım içimizde. Nankörlük, bencillik, sadakatsizlik. Sadakatsizlik aslında karşı tarafa değil de kendine yapılan en büyük haksızlık oluyor. Kısacık bir reklam molası, geliyorum.
1: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında dedik piliç filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Yüksek teknolojili dünya

0: mobil uygulama.
1: Seninle her şeye varım. Ben şimdi bu şarkıyı sakladım. Programın sonunda özlediğim gönül dostlarıma bir hafta arada böyle vardı. Bir hafta yan yana değildik, can cana değildik. Efendim sadece sosyal medyada belki bir iletişim kurduk ama işte benim güzellerim için geliyor. Peki onlara soruyorum, yeni bir çocukluk bulduk mu acaba? Yani yarı yolda pes etmemek, umudu kaybetmemek, yüreğimizi yaşlandırmamak için yeni bir çocukluk var mı? İçimizdeki çocuk şu an neler yapıyor bir yazın bakalım. O güzel çocuk, kırıldığımızda bile yeniden kalkabilen yanımız, en içten gülüşümüz, affetmeyi bilen kalbimiz, dünyaya hala sevgiyle bakabilen gözlerimiz o.

Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Şimdi siz de bunu muhakkak yaşamışsınızdır. Belki yaşayamayanlar hani bilemeyecekler tam olarak. Son buluşma diye bir teori var dostlar, bakın. Eğer birini gerçekten derinden sevdiyseniz ve birlikte yaşamanız, öğrenmeniz gereken bir şeyi tamamladıysanız, hayat bir şekilde bir daha yollarınızı kesiştirmiyor. Çok enteresan değil mi? Aynı şehirde olsanız da, ortak arkadaşlarınız olsa da bir daha hiç karşılaşmıyorsunuz. Bunu düşündünüz değil mi? Çok enteresan geliyor tabii bana da. Ama şimdilerde şunu düşünüyorum. Evet, insanlar, bazı insanlar daha ömürlük hayatımızda, daha uzun süreli. Bazıları da aslında o ayrılıklar, o vedalarda belki çok üzülüyorsunuz. Ama birbirimize öğretmemiz gerekenleri öğrettikten sonra çok yakınınızda bile olsa, atıyorum yani bir sokak ötenizde bile olsa, hayat göstermiyor size onu. Ne o ne siz bir daha yan yana gelmiyorsunuz. Hiç görmüyorsunuz bile. Yani ortak tanıdıklarınız bile olsa. Bunu bir düşünün derim. Şimdi birazdan vedaya doğru ilerliyorum ama çok mesajım da var. Serdacıma, Tunalı'ya, Ceren'e, Ayşegüllerimize, Ayşelerimize, Hasan Bey'e, Hatice'mize, Pervin, İnci, daha kimler kimler gelmiş. Hepsine buradan selamlar. Derya'cığım sen de hoş geldin. Umarım iyisiniz. Ben program başından beri elimde telefon. Her mesajı okuyorum, bakın her mesajı okuyorum. Öyleyse gelin bir Göksel çalalım, bir günün birinde diyelim. Ardından da biraz da vedada buluşalım.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Sertiz.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Umran Oto Ekspertiz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam.
0: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
0: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Bir programın sonuna geldik. Olsun ama bugün yüzüm gülüyor. 9 gündür kavuşamadığımız için, ayrı kaldığımız için gönlümün dostları olsun diyorum. Buna da şükür diyorum. Yarın inşallah diyorum yeniden buluşmak dileğiyle. Hafta içi biliyorsunuz ki 10-12 saatler arasında gönül dostu Füsun Radyo Turkuvaz'da. Teşekkür ediyorum programıma sessiz sessiz katılan herkese. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Mesajlaşıyoruz dostlarımızla. Gerek sosyal medyada, gerekse tabii ki WhatsApp numarası üzerinden. @radyoturkuaz, @gönül dostu Füsun. Bugün biliyorsunuz ki paylaşmış olduğumuz bir videomuz var. Şöyle bir işimize gelirken, hatta koşarak gelirken, program başında dedim, insanın evine, işine, sevdiğine koşarak gitmesi çok güzel ya. Büyük bir zenginlik hayattaki. En büyük lüks, en büyük zenginliklerden bir tanesi. O yüzden de sizin de koşarak gittiğiniz, gönlünüzün koştuğu yerler çok fazla olsun. O videonun altına mesajlarınızı bekliyorum. Uğur'u göreceksiniz zaten, ona da sürpriz yaptım. Sabah saatlerinde. Öyleyse şimdi ben mikrofonu kime göndereceğim? Tabii ki Hilal Özgani'ye. Mikrofonu alacak. 2 saat boyunca sizin yanınızda olacak. Radyonuz hep açık olsun. Son mesajlarımdan bir tanesinde Halil galiba çok sabah erken saatlerde atmış ama yeniden göndermiş. Şimdi gördüm. Yola çıkmışlar eşiyle, evlatlarıyla birlikte. Tatile gidiyoruz artık diyorlar. O yolculuk nasıl güzel, yol yolculuğu. O tatil yolculuğu. Eskiden ben dönerken çok üzülürdüm. Artık üzülmüyorum. İyi ki gittim diyorum. Yeniden gitmek için diyorum ne yapacağım? Fırsatlar kollayacağım diyorum. Belki daha çok çalışmam gerekiyor maddi olarak. Çalışırım diyorum. Kendimi düzenlerim, ayarlarım bir şekilde diyorum. Yeter ki sevdiklerimle güzel anlar, anılar biriktireyim diyorum. Hiçbir yere gitmeseniz bile bulunduğunuz yeri çiçek gibi yapacaksınız biliyorum. Sevdiğim bir şarkıdır. Can Özüm, gönül dostlarıma armağan olsun.
11: Yeniden yazar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifi görüşmelerine bugün Meclis Genel Kurulu'nda başlandı. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Ortak Savunma Anlaşması sonrası 3 ülkenin bayraklarıyla donatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili konuştu. Önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

0: Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde başvuru yapmadı. Ankara-Kayseri arası yüksek hızlı trenle 1 saat 45 dakikaya düşecek. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattı Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla entegre olacak. Ankara-Kayseri birbirine bağlanacak. 6 Şubat depremleri sonrası 455.357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi. Sağlık Bakanlığı hem karada hem havada hem de denizde ambulans hizmeti veriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 6 deniz ambulansıyla bugüne kadar 44.476 hastanın naklini yaptıklarını belirtti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

2022'deki yol durumu %11 düşüşle bu haftaya %36 civarında başladı. Hemen şunun bilgisini verelim. Bir yol çalışması var, uzun süredir de var. D100 Kozyatağı Göztepe yönü sol şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye yoğun trafiği orası getiriyor. Zaten orası çok da yoğun bir trafiktir. Köprü, her iki köprüye bağlantı yoludur. Avrasya'ya oradan gider. Fatih Sultan Mehmet yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne oradan gider yol. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta. Kaçış yönünüz varsa o civarlardaysanız başka bir güzergah kullanabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. İyi haftalar dileyelim. Şifayla başlayalım.

kazançlar şifa bekleyenlere şifa, çoluğa çocuğa mutlu bir hafta, annelere babalara, ev hanımlarına, çalışan koşturan kadın erkek herkese, anneanne babaanne dede kim varsa selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ne bileyim, köyünde kasabasında tarla ekene, koca koca şehirlerin ortasında koşturup duranlara, iş bulamamış bu ekonomide kendini zorlamamak için, zor durumda kalmamak için çılgınlar gibi iş arayanlara bugün güzel haberler gelsin.

0: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

çocuklar arkadaşlarına şaka yapmak istiyorlar. Fotoğrafını otobüs durağına yapıştırıyorlar. İki üniversite öğrencisine verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası ya.

Ya Gazi Osman Paşa'da 3 gündür kötü bir koku geliyor. İhbar ediliyor daire, bir apartman dairesi. Bir erkeğin cesedi diğer odadaysa uyuyan ablası bulunuyor. Evde kan izlerine rastlanıyor. Cesetle aynı evde kalan kadının akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendiriliyor. Hep söylüyorum, akli dengesinden şüphe duyduğunuz en yakınınızda olsa mutlaka yardım

şarkı sevdim ama. Bu arada canım kardeşim Bülent Gürpınar Tokat'tan geliyor, araçta dinliyorlar. Eşi Zeynep Gürpınar, ay şükür ya değil mi, ve eşine şarkı armağan etmek kısmet oldu. Yengesi Fatma Oltulu da yanındaymış. Onlara iyi yolculuklar diliyoruz. Onlar gibi, dostlarım gibi yolda uzun.

Her yerinden bir afet haberi alıyoruz. Sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı aldı yürüdü gitti bu yaz. Çin'de de Yunus Tayfun nedeniyle kırmızı alarm var. Çelik kasa bir kamyonu bildiğiniz yerle bir ediyor Tayfun.

0: arasında etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama Samsun'da dinleyen canımız dinleyicilerimiz varsa onlardan da canlı canlı haber alabiliriz. Bugünün haberleri arasında geçmiş olsun Samsun diyoruz ya. Vatandaşın arabaları suda yüzmüş. İstanbul'da nem oranının son 3 gündür. Hadi bugünden tam emin değilim. Bugün işe geldim ama hafta sonu keşke yayın olsaydı da buraya geleydim dedim yani. Nem oranının gün içinde %88'e kadar çıkması bekleniyor. %90 üstünü gördük hafta sonu. Cuma gecesi neydi? Cumartesi neydi öyle? Kayseri'de alkol metre testini reddediyor sürücü. Cezasını söylüyorum. 350 bin lira ceza kesildi. Normal ceza alsa daha iyiydi.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa.
5: Reklam.

ediyoruz yayına. Yeni saattesiniz. Hoş geldiniz. 12.34 saatler. 12'de başladık yayına. Gönül Dostu'nun hemen ardından 14'e kadar bir aradayız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün olsun hepiniz için.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi şu haberi de vereyim. Trafikte dikkatli olmamız gerektiği konusunda altını bir çizelim. Böyle haberlerle başlayalım. Trafik cezaları çok caydırıcı. Gördüğünüz az önce alkolmetreyi reddeden sürücüye 350 bin lira ceza kesildi. Ankara'da trafiği açık alanlarda drift atmak yasak, her yerde yasak. Ama drift atan 11 kişiye toplam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Düşünsenize, 2 milyonla bazı yerlerde hala ev alabiliyorsunuz. Araçlar trafikten demen, boş boş gitti araçlarda. Kızmıyorum, üzülüyorum, çok üzüldüm.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.

0: Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Mesajlara da bakmadım. İlk saat bol bol hayattan haberdar olmaya gayret ettik. İlk saat bitiyor. Saatimiz 12.58. Ama şimdi yeni saatle beraber başlayalım. 0505-188-30-0. Mesela ben daha numarayı hatırlatmadan yazanlar var. Bakayım Uğur yazmış mı? Vallahi yazmış. İyi yayınlar Hilal'cim, İzmir'den Uğur Eren. Kolay gelsin, seviliyorsun demiş. Zeki'ye kalp göndermiş. Elvan'ım yazmış. Taksici olan Almanya'daki. Hoş geldin bir tanem, kahvaltıya buyur gel. Evdeyim bugün, evde demiş. Ay Elvan, seni aracın dışında evden video göndererek görmek beni bir mutlu etti. Kız, senin o radyonun tatlılığı, senin o radyonun tatlılığı. Bu Almanya'daki evler böyle hep minimal mutfaklar mı? Bize biraz anlat bakayım. Yani böyle geniş geniş evlerde oturuyor mu bu Almanlar? Böyle büyük büyük villalarda Türkiye'deki gibi yaşıyorlar mı? Her şey minimal, mutfak minimal, bahçe minimal. Hayatı küçültüyorlar. Sürekli bir ticaret, para biriktirme, para. Değil mi? Onlar sanki öyle. Akşam 5'ten sonra sokaklar boş. Anlatıldığı gibi mi? Elvan, biraz da bize oraları anlatın. Yasemin, Hilal'im kolay gelsin, iyi yayınlar. Dün işten gelirken scooter kiraladım. İlk kez düşmeden geldim ama 160 lira para yazdı 12 dakikaya. Taksiye binsem daha iyiydi demiş. Kız, taksiler ne kadar açıyor? Dur bakayım, taksimetre ne kadar açılıyordu? 160 mı ne? Çok heyecanlıydı demiş. Adrenalin olmuş. Bir daha binmesen Yasemin. Sana hiç güvenmiyorum ben. Vallahi. İlda'cım hoş geldin. Kız, bu ne güzellik. Takmış benim gözlükleri. Gözlük fena mavi mavi yıkılıyor demiş. Öpüyorum yanaklarından. Hatice de günaydın yazmış. Hazır mıyız yeni saate?

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 50 bin asker gönderdiğini ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak için bir dizi şart belirledi. Buna göre Tahran yönetimi ABD'den savaş tazminatı ve müttefiklerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar saat 23.59'a kadar işlemlerini ÖSYM'nin sitesinden yapabilecekler. İşkur 7 ayda istihdama büyük katkı sağladı. Kurum aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın kişi işe yerleştirildi. İstanbul'da Temmuz ayında en çok tüketilen su ürünleri açıklandı. Buna göre geçtiğimiz ay en çok 122 tonla levrek, ardından 83 tonla çipura tüketildi.

0: piyasada gram altın 6.682, dolar 47.72, euro ise 55.22 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri.

Ailelerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. DNR'la bu

olmaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yasa dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında. D&R.

Çanakkale'den Hatice'ye bir şarkı göndereceğiz. Ankara Beypazarı'ndan yazıyor bize Köksal Yetkin'den. Şarkı isteği de gelmeye başlamış. Öner değil mi? Aşk olsun. İstek programı mı bu? Zeki hoş geldin diyor. Her şey yalan gerçekse. Kız yayın bitecek. Yayın Zeki. Bir

aklınızın bir köşesinde dursun istiyorum. Allah'ın planına güven. Yatırım gizli yapılır arkadaşlar. Aşk sessiz yaşanır. Tatiller ve planlar paylaşılmaz. Her dinleyen dost değildir. Dost sandıkların çoğu zaman iyi niyetli izleyicidir. Genelleme yapma, herkes farklıdır ama herkes sana ait değildir. Az görün, çok yaşa, gizli kal, huzurlu kal.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Bakalım.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
0: Son dakikalarda neler var? Hareket halinde bir otomobilin kaputunda yolculuk yapıyor bir kişi. Güvenlik kamerasına yansıyor ve bununla eğleniyorlar. Hayat

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

çok güzel türküler. Türküler canımız ya, huzurumuz. Düşünsenize, sabah böyle bahar güneşi yüzünüze vururken arka odada annenizin açtığı bir türküyle uyandınız. İçeriden demli çayın kokusu geliyor. Bazıları bardaklarını karıştırmaya başlamış bile, babanız mesela gazetesini okurken. Çocukluk anlarımızdan minik minik kalma anılardır aslında bunlar çoğumuz için, ama hayat çok şeyi değiştiriyor. Çok da sevdiğimizi alıp götürüyor.

0: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Evet, geldik bir yayının daha sonuna. Şarkıyı duyunca bu kez gittiğime sevindim, bu şarkıyı dinleyeceğim diye bir keyif aldım. Aklımız nerelerde kaldı, hangi yollardan döndük de bir daha gitmek isteyip gidemedik. Aslında hangi hayatı yaşamak istedik de hiç olmadığımız bir hayatın içinde kaldık, kim bilir. Derde olanlara bol şifa ile bu şarkı. Hoşçakalın.

0: en doğru frekanstasınız. Burası Radyo Turkuaz. Burası Radyo Turkuaz.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 50 bin asker gönderdiğini ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak için bir dizi şart belirledi. Buna göre Tahran yönetimi ABD'den savaş tazminatı ve müttefiklerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ediyor. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. mepsonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos arası alınacak. Sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Çin'i Yunus Tayfunu vurdu. Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Ulaşım durdu. Şangay'da 1400 uçuş iptal edildi. Yeni haftayla birlikte yurdun genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve üzerinde seyredecek. Ankara 32, İstanbul 31, İzmir ise 37 dereceleri görecek. Türkiye Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda uzaya ayırdığı bütçeyi 2017-2026 döneminde 107 kat arttırdı. Uzay çalışmaları için bu yıl 3.2 milyar bütçe tahsis edildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: siz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Afyon Karahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Belçika, Brüksel Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Başkent Radyo Turkuaz dinliyor.
8: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuaz, rengimiz Turkuaz. Adımız Turkuaz, adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak

değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
3: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenski, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 50 bin asker gönderdiğini ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak için bir dizi şart belirledi. Buna göre Tahran yönetimi ABD'den savaş tazminatı ve müttefiklerine yönelik saldırıların sonlandırılmasını talep ediyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar saat 23.59'a kadar işlemlerini ÖSYM'nin sitesinden yapabilecekler. Öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun resmi gazetede yayımlandı. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde başvuru yapmadı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için Barış Kurulu'nun sunduğu planı İsrail reddetti. Hamas ise açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artıyor. Çiftçiler de dijitale adapte oldu. Sektörde internet kullanım oranı bu yıl %86'ya ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: İzmir. En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuvaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Soruşturmaya dair son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Erdoğan, halkın seçimiyle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma özelliğini taşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'yi uyardı. Bekai, ABD mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürürse, Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacak dedi. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Denizli, Bekirli'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını ise söndürüldü. Uzmanlara göre 2025'te yaklaşık 11 milyon olan hanelerdeki klima sayısının 2035'te 2 katına çıkması bekleniyor. Klimaların elektrik tüketiminin de 12 bin gigawatt saatin üstüne çıkacağı öngörülüyor. Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı. Lig tarihinde Galatasaray 26, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir'de birer kez şampiyon oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Bolu Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Kocaeli'den selamlar.
4: Rize Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

0: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Avid projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Vatandaşların yurt dışı hayallerini ve vize alma taleplerini istismar ederek sosyal medya üzerinden garantili vize vaadiyle dolandırıcılık yapan firmalara karşı düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Instagram başta olmak üzere sosyal mecralarda 3 haftada vize, %100 onay gibi asılsız vaatlerle tüketicileri aldatan hesapların reklam faaliyetlerini 3 ay süreyle tedbiren durdurma kararı aldı.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
7: Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuvaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Oto rapor, Oto ekspertiz.
5: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
6: Umran Oto ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geldi. Liderlerin görüşmesinde gündem ikili ilişkiler ve bölgesel küresel konular olacak. Çocuk katili İsrail, Gazze'de İsrail ordusunun açtığı ateşte başından yaralanan 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Sabah Haşhaş hayatını kaybetti. Balıkesir Sındırgı depreminin üzerinden bir yıl geçti. Afet konutlarında son aşamaya gelindi. Depremzedelere yakın zamanda 1121 konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve 1 caminin teslimi yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı rekorunu tazeledi. Havalimanında dün 935 uçuş gerçekleşti, 179.789 yolcu ağırlandı. YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibarıyla sona eriyor. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy üniversite adaylarına son kontrollerinizi yapmakta fayda var uyarısında bulundu. Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılarda 2400 yıllık sandık tipi bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezardaki buluntular defnedilen kişinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini işaret ediyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın 21.30'da Sturm Graz takımına konuk olacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rövanş maçı ise Hradec Kralova ile Perşembe 20'de oynanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Kerem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Haydi bakalım herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor dostlar. Bugün ayın 10'u, saatler 17.06'yı gösteriyor. Yeni bir haftaya merhaba dedik günlerden pazartesi. Herkese iyi haftalar olsun. Trafik yolculuğumuz başlıyor. Ben de her akşam olduğu gibi bu akşam da Hop Dedik Show'da trafik yolculuğunuza eşlik edeceğim. Önce biraz havadan, yoldan, sudan bahsedelim sizlerle. Saat 6 gibi ortaya bir konu atacağız, onu konuşacağız. 8'e kadar vaktimiz var. Evinize ya da akşam için gideceğiniz yerler neresiyse oraya kadar ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olacağım. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0.

0: bir kez daha herkese selamlar. Optedik Show başladık. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra artık yavaş yavaş sizlerden gelen mesajlarla şöyle bir yol almaya başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Optedik Show devam edecek.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında Seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.

0: kartı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: ...1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Reklam.
9: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Hop Dedik yayında sizler için. Şimdi gurbetçi dostlarımız gelmişlerdi.

0: satayım anlayabildiğim kadarıyla. Almanya'daki çocuklarıma kucak dolu selamlar. Öz ailesine bir merhaba. Gönderdim gitti. Samsun iyi akşamlar ama güzel. Sahilin tadını seninle çıkarıyoruz. Aykut. Samsun'un sahili çok güzel. Geldiğim için biliyorum Samsun orada o civarlar çok güzel oluyor gerçekten. İncirlioğlu'ya bir merhaba. Şu an işteyiz. Seni dinliyoruz. Hakan. Hakan'cığım teşekkür ederim. Buyurun.
1: Merhaba Abdülhamid Ayhan.
0: Merhaba.
1: Ben Fatih.
0: Buyurun.
1: Antalya'dan, Harbi'den dönüyoruz.
0: Yozgat'a iyi yolculuklar. Yozgat, hadi bakalım.
1: Seni dinliyoruz. Tamam. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Hemen trafikte olanlar bu kadar mesaj attığına göre biz de İstanbul trafiğine bir bakalım. %53'lük bir yoğunluk var dostlar. Şu dakika itibariyle saatler 17.18'i gösterirken böyle bir başlangıç yaptık. Bakalım bundan sonrası neler olacak. Ben de sizlere önemli bir şey olursa tane tane aktarırım. Kısa bir reklam arası

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet sevgili dostlar, okul hazırlığı başladı. Avantajlı alışverişin adresi İdefix'te erken okula dönüş fırsatlarıyla alışveriş listenizi alışılmadık fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Tüm okul ihtiyaçlarınızda %30'a varan indirime ek.

0: Şahane. 200 TL'ye varan kupon fırsatını kaçırmayın. Üstelik Kip markalı seçili polo yaka tişörtlerde tek fiyat 749 TL. Seçili sneaker modellerinde %30'a varan fırsatlar da sizleri bekliyor. İster okul hazırlıkları, ister günlük ihtiyaçlar. Alışveriş listenizde ne varsa alışılmadık fırsatlarla İdefix'te. Fırsatları hemen yakalamak için İdefix mobil uygulamasını indirin. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital

0: kartınızı oluşturun. Fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Umran Oto Ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
3: Chery, Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
2: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: herkese selamlar.
1: Aman ne? Üstadım. Şükür
0: şükür. Şükür hadi bakalım. Cumartesi pazarın hemen ardından haftanın ilk çalışma günü iş yerlerinden çıksak. Yollardayız dostlar.

Saat 6'dan itibaren ilginç bir konu var. Ben böyle konularda sizlerin görüşlerini almayı çok seviyorum. Zira Türkiye ve dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama bir şekilde böyle kafamızda bir şeyler uyanıyor. Bakalım bugünkü konuyla ilgili kimler hangi yorumları yapacaklar? Lubex Motor Yağları Optedik Show devam edelim.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Farklı tarzlar ama hep sevilen güzel şarkılar arda arda gelmeye devam ediyor. Benim canımdan kıymetli güzel dinleyicilerim. Saat 6'da programa daha çok ortak olacaksınız. Bugünün konusu çok ilginç çünkü benim de yorumum var kendince. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi 30 saniyelik bir reklam arası. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonu

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
1: Garaj Şoba Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Radyo Turkuaz Sohbetik Show devam ediyor. Günün konusu ilginç bir konu. Belki sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Bugünlerde evlenecek olanlar var mı? Bir el kaldırsınlar, bir göreyim bakayım. Bir göreyim sizleri. Kimisi ya sadece nikah yapalım. Nikah salonunda da bir takı alanı düzenlenir. Orada takı töreni yapar. Balayına çıkarız diye düşünüyor. Kimisi diyor ki olmaz, şanımızdandır. Güzel bir düğün yapalım. Hatta kimisi bir adım daha ileri gidiyor. Yemekli düğün yapalım falan yani. Böyle çeşitler var tabii ki. Şimdi kimi davet edeceğiz? Bu da önemli. Belli sayıda gelin hanımın ailesine, belli sayıda damat beyin ailesine tabii masalar ayrılacak. Kişi başına düşen bir yemek parası var en nihayetinde. Topladığınızda bayağı bir bütçe tutuyor bu. Kimisi dediğim gibi sadece nikahı şey yaparken, kimisi de yemekli düğün istiyor. Şimdi bir düğün, düğün sonrası bir WhatsApp yazışması, düğün sonrası takıları sayıp kamera kayıtlarını inceleyen bir damat, zarfın içine 400 TL koyduğu tespit ettiği bir yakınına IBAN göndererek yediği yemeğin parasını istedi.
1: Bu ne be?
0: Evet. Şimdi birkaç gündür sosyal medyada bu dönüyor. Tam da cumartesi pazara denk geldi. Ben de dedim ki pazartesi mutlaka sorarım. Hatta birkaç dinleyicim de bunu bana yolladı. Bunu konuşalım diye. Hadi konuşalım, yorumlarınızı alalım. WhatsApp'ta şöyle yazıyor. Damat diyor ki Kemal kardeşim, biliyorsun düğünümüz vardı ve takı töreninde 400 TL kapalı zarf verdiğinizi fark ettik. 4 kişi gelmişsiniz ve geniş olduğunuz yemeğin, yemiş olduğunuz yemeğin ücretini dahi vermeyecek kadar görgü kurallarına sahip değilsiniz. Tansiyon yavaş yavaş yükseliyor. Kusura bakma istersen de yanlış anla, hiç umurumda değil. Evlenmek için 1 milyona yakın masraf yaptık diyor. Karşı taraf diyor ki anlamadım diyor. Damat tekrar diyor ki anlamayacak bir şey yok. Sana 4 kişi yemek yemişsiniz. Sen, Zeliha, Ayten teyze ve baban diyor. Zeliha, Ayten teyze de var orada ve baban. Şimdi kişi başı yemek bedeli 1340 TL'den anlaşmış damat. Sen diyor 4 kişi geldin diyor. Toplamda diyor 5400. 400 de zaten verdim. 5000 lira IBAN'a yollar mısın demiş. Adam demen yollamış. Şimdi böyle bir şey, onu soracağım sizlere. Birden fazla kişiyle geldi. Diyelim ki davetli. En fazla 2 kişidir ya hani. 3 kişi geldi. Geri çevrilmeli mi? Geri çevrilmezse bir kişi daha artı, iki kişi daha artı, hepsi yemek parası. Günün sonunda iş takıya geldiğinde de görüyorsunuz, takının parası da bir kişinin yemeğini karşılamıyor. Yorumları şöyle yapmışlar bazıları. Sen bu işi para toplamak için mi yaptın? Kimisi diyor ki nikah yapaydın kardeşim, niye yemekli düğüne geldin? Falan filan. Ben sizlerin görüşlerini almak istiyorum dostlar. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bu yazışmalarda ortaya çıkmış, yapılan doğru mudur değil midir? Sizden bir görüş alalım. Bakalım kimler neler söyleyecek. Sesli mesaj gönderin hatta. Sesinizi duyalım. Haydi bakalım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye yasa teklifi mecliste, 12 maddelik çerçeve yasanın görüşmelerine genel kurulda başlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Soruşturmaya dair son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı

0: Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Erdoğan, halkın seçimiyle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma özelliğini taşıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'yi uyardı. Bekai, ABD mevcut politikasını ve deniz ablukasını sürdürürse, Hürmüz Boğazı güvenli bir geçiş güzergahı olmayacak dedi. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. mepsonuc.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos arası alınacak. Sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Çin'i Yunus Tayfunu vurdu. Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Ulaşım durdu. Şangay'da 1400 uçuş iptal edildi. Yeni haftayla birlikte yurdun genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve üzerinde seyredecek. Ankara 32, İstanbul 31, İzmir ise 37 dereceleri görecek. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar saat 23.59'a kadar işlemlerini ÖSYM'nin sitesinden yapabilecekler. İşkur 7 ayda istihdama büyük katkı sağladı. Kurum aracılığıyla Ocak-Temmuz arasında 848 bine yakın kişi işe yerleştirildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Evvel de sordum. Kimisi hemen düğün salonunda nikah dairesinde nikah kıyalım diyor. Takılar orada takılır. Kimisi diyor ki şanımızdandır yemekli düğün yapalım falan. Tabii herkesin cebindeki paraya göre değişiyor. Fakat bu yemekli düğünlerde şöyle bir şey var. Kaç kişi çağrılacak? Gelinin ailesi, damadın ailesi. Gelenleri mesela diyorsun ki çift kişiliktir. Çocuklara iyi uykular. 4 kişi geliyor çocuk da yanında.
1: Yok deme.
0: Çocuğun uyuduğu muyduğu yok yani, böyle bir şey. Oradaki laf aslında güzel değil mi? Çocuklara iyi uykular. Bunu okuyup da hala çocuk getiren de varsa o da ilginç bir şey. Ama bizim kuzenin düğünü bir şey demez diye herhalde geliyorlar. Şimdi bir vatandaş düğün yapmış, yemekli düğün. Ondan sonra bir yakınını davet ediyor. Yakını bu arada kendisi dahil 4 kişi ya da 5 kişi geliyorlar. Neyse 4 kişi geliyorlar anlayabildiğim kadarıyla. Zarfın içine de kamera kaydı. 400 TL konduğu belli oluyor. Fakat yemekli düğün 4 kişi geldi. Kişi başı yemekse 1340 TL. Toplamda 5400 lira hesap çıkıyormuş, öyle diyorlar. Neyse WhatsApp'tan yazmış. Sen bana 400 koymuşsun ama 5400 liralık yemek yenmiş. 5000'i de yollar mısın kardeşim diye. Aslında buradaki yollar mısın şu. Bundan sonra zaten benle de görüşme falan yani. Adam da hemen yollamış bu arada, ayıp bu yaptın diyerekten. Ben de sizlere soruyorum. Bir düğüne 2 kişi davet ediliyorsa 4 kişi gitmek nedir? Bunu önceden söylemesi gerekmez mi? Masalar ona göre ayarlanıyor. Şimdi kapıya kadar geldi. Akraba geriye de çevrilmez. O zaman da ayıp derler. Nasıl olacak bu işler? Aman düğün yapasım olsa bile yapmam valla. Ay.
2: Sen bu akıllı adam olmasın.
0: Ay.
2: Tövbe tövbe.
0: Fakat işi bir ustaya soralım. Bu yemek nasıl hesaplanıyor? Ömerciğim senden alalım.
3: Ayhan merhaba, Şanlıurfa'dan Ömer.
0: Hoş geldin. Bu düğünlerdeki yemek sayısı mı, kişi sayısı mı? Bir açıklık getirir misin?
3: Bir ara bir resmi kurumun düğün salonunu 6 ay işletmiştim.
0: Tamam.
3: Orada öğrendim.
0: Nedir?
3: Kişi sayısı değil, mutfaktan çıkan tabak sayısı sayılıyor. Yani düğünde 200 davetli olabilir ama bazı davetliler 3 tabak yemek ediyor oluyor. O zaman 600 kişilik yemek yendi deniyor.
0: Ya bir şey söyleyeyim, yemek bitti, bir tabak daha mı istiyor daveti? Ama oraya şeye gelmediler mi yani, cemiyeti kutlamaya? Ya yani yemek yemeye mi, aç mı geldiler onlar? Yemek bitti. Sonrası nasıl hesaplanıyor?
3: Hesaplama buna göre yapılıyor. İşlemler buna göre yapılıyor.
0: Ha.
3: Dolayısıyla bizim en büyük sıkıntımız o zaman oydu.
0: Nedir?
3: Davete gelen sayısı ile sipariş edilen yemek sayısı birbirini tutmuyordu.
0: Nasıl ispatlıyordunuz? %50
3: fazla yaptığımız halde
0: kartışma
3: sıkıntılar çekiyordu.
0: Eyvallah. Şimdi tabii düğün sahipleri diyor ki ben 300 kişi davet ettim ama sen bana 400 kişilik yemek fiyatı çıkardın. Baksana çifter çifter yiyen varmış. O da enteresan bir durum. Reklam arası konuşacağız.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma

0: finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex motor yağları, Hop Dedik Show tekrar buradayız sizler için. Bir yandan şarkılar gelsin, bir yandan sizlerden gelen mesajlar. Biraz daha konuşacağız saat 7'ye kadar, vaktimiz var. Sonra yine şarkılarla devam ederiz. Konya'dayız Yavuz Bey.
1: Ayhan Bey, Konya'dan Yavuz Danış ben.
0: Buyurun.
1: Bence bu düğün misafiriyle bu arkadaşların arasında başka bir sorun var.
0: Öyle mi?
1: Yoksa 3 kişi fazla yemek yemiş düğünde çok önemli bir hadise olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki davetli hani 2 kişidir ya, çocuklara da uykular denir. İşte karı koca gelinsin ya da anne çocuk gelinsin falan. Birden fazla kişi gelince de kapıdan da geri çevrilmez. O da ayıp olur. Ama içeride de ona göre bir yemek sayısı var.
1: Hayrına vermiş diye sayarım.
0: Anladım.
1: Aramam yani 3 kişilik yemek için. Kendimi küçük düşürmem 3 kişi. O zaten kendini misafir getirerek, davetsiz misafir getirerek küçük düşürmüş.
0: Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Esra İskenderun, bizim başımıza da böyle bir sorun var. Allah'tan ailenin birinci akrabasıyız. Birden sonraki dereceler için sayı net belirtiliyor. Artı bir istenmiyor. Onun için en güzeli yemekli düğüne hiç gerek yok demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Ama işte kimisi de imkanım var. Oğlum evleniyor, yemekli düğün yapalım. Buyurun. Sakarya. Ya,
2: bana sorarsan damadın yaptığı ayıp.
0: Cihan Bey, niçin?
2: Gelen misafirin,
0: evet,
2: taktığı hediyenin büyüklüğü, küçüklüğü, miktarı sorulmaz.
0: Peki gelene 2 kişilik daveti ayrılmışsa, onlar 4 kişi gelmişse, o da ayıp değil mi aslında?
2: Önemli olan değer verip gelmesi. Yediği yemeğin, yedirdiği yemeğin hesabını yapıyorsun, o da damadın ayıbı.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edelim bakalım. Bir görüş daha alalım. Aysel Hanım.
3: Sonuçta.
0: Şöyle Aysel Hanım, kısa alıyorum. Özür dilerim.
3: Yayınlar oldu dedik Ayhan.
0: Buyurun.
3: Bence bu arkadaş 400 TL zarfa bıraktıkları için haline şükretmeli. Yakın tarihte biz de düğün yaptık.
0: Nasıl geçti?
3: Zarfa utanmadan 5 TL bırakmışlar yani. Oluyor
0: 5 TL mi?
3: Evet, biraz sinir bozucu.
0: 5 TL'yi bırakırken herhalde belli olmaz diye mi? Ya da üstüne bir şey yazılmıyor, öyle mi düşünüyorlar? Bilmiyorum ki. Devam edelim bakalım. Çok çok görüş var, onları birazdan alacağız. Dostlar, bir reklam arası az sonra. Ama önce...

0: %63 seviyesine ulaştı. Şurada bir kaza var. O kazayla ilgili minik bir bilgi verelim. Sonrasında reklam arası veririz. Burası neresiymiş? Tam da önemli bir nokta çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametine geçişte. Orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı trafikte Ümraniye yaz geçerseniz eğer ileriye Karşıyaka'ya doğru geçecekseniz Avrupa yakasına birazdan durkaklar başlayacak. Onun bir diğer önemli sebebi de köprüye gelmeden evvel orada yaşanan bir kaza. Geçmiş olsun diyelim. Tek bir reklam arası rica ediyoruz.
1: Bir reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Motor Yağları Optik Show. Aynen böyle devam edelim ama tabii reklam arası da vermemiz gerekiyor dostlar. Kısa bir ara, sonrasında görüşlerinizle geriye geliyoruz. Düğün mü, nikah mı? Kimleri davet edelim? İki kişi davet ediyorsun, dört kişi geliyor. Hesap tutmuyor. Bunları nasıl aşacağız? Ya da Tanrı misafiri deyip her şeye rağmen kabul mü edeceğiz? Konuşacağız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Hop dedik. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Sevgili dostum Serhat şu anda köprüye girmek üzereyiz, trafikteyiz. Oğlumla seni dinliyoruz, Murat Selim. Murat Selim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Serhat'cığım, sana da selamlar iletiyorum, iyi yolculuklar diliyorum. Efendim, Hop Dedik Show sizler için mikrofon başında.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
2: Şimdi düğüne gidiyoruz, davet ediliyoruz, o da bir stres kardeşim. Çeyrek mi taksak, bu zarfın içine ne koysak, herkes birbirine soruyor siz ne koydunuz falan diye. Vedat diyor ki abi benim anlamadığım şu 400 TL zarfa koymak ne demek? Vedat düğüne gitmedin mi hiç ya? Bir şekilde işte zarfa bir para koyacaksın yani. Takı yani, takı yerine. Altın takıyorsan altın, yoksa yok. Zarfın üstüne yazıyorsun adını soyadını, ben bunu taktım diyorsun. Kameralar da kayıt altına alıyor. Akşam eve gidince aile toplanıyor, bunu tane tane izliyorlar. Dedektif gibi bakıyorlar. Kim ne takmış ne takmamış. Bütün mevzu bu. Anlaştık mı? Şimdi tekrar mesajlara bakalım, ben buradayım.
4: Hoş geldin arkadaş.
2: Teşekkür ederim. Ali merhaba.
5: Misafir gelmişse ayrılacaksın kardeşim.
2: Evet.
5: Gelen adamı geri mi çevireceksin? Ne yapacaksın yani?
2: Tamam, gelen adam geri çevrilmesin de işte bu davetli sayısı, onunla beraber verilecek yemek sayısı, her şey planlı ya. Şimdi iki kişi davet edilir ağırlıklı olarak, karı koca. Ondan sonra hadi bilemediğin üç olsun. Dersin ki ya biz dört kişiyiz, o da tamam. Ama dört kişi geliyorum dersen yani, o da damat da tamam der, gelin de tamam der ama içinden de bu kadar da olmaz falan filan. Yemekliyse para verildi ya, o da çok pahalıya gelir herhalde.
5: Gelen gelecek abi. Üç kişi de gelir, beş kişi de gelir.
2: Ama öyle hesaplanmıyor.
5: Bizim kültürümüzde bu var abi. Gelen geri çevrilmez.
2: Evet peki.
5: Hayırlı akşamlar, saygılar.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Ez valla ne

0: güzel söylüyorsun hayret.
1: Harcanıyorsun Ali.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
1: Bir hanımefendi görüşü alalım. Ebru Hanım.
3: Yemekli düğün daveti veren kişi bütün bu olanları göze almış demektir. Dolayısıyla kapıdan gelen çevrilmez. Daha fazla miktarda para ödemeyi de göze almış demektir. O zaman hiç bu işlere girmeyecek. Yaptığı çok yanlış bence. Öyle İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Vallahi bilmiyorum. Dışarıdan herkese kolay geliyor olabilir ama siz düğün yapsanız iki kişi davet ettik. Bunlar da dört kişi gelmiş dersiniz. Şimdi biz bizeyiz bunu konuşalım. Dışarıdan herkes konuşuyor. Aynı şey sizin. Beni anlıyorsunuz değil mi? Empati yapıyorum bu arada.
0: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Hala sıcak her yer devam da eder. Eylül'ü var daha bunun. Ekim'i var. Bu yaz nasıl geçti sizler için? Var mı öyle? Mutlu haberler alanlar. Özellikle mutlu haberler alanları paylaşabiliriz mesela. Bu yaz benim için güzel geçti. Şöyle bir haber aldım diyebilirsiniz. Şimdi konu hakkında konuşlar alacağız. Şeyleri, cevaplarınızı. Çok kısa bir reklam arası rica ediyorum.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır. Hem eğleniyoruz, hem tartışıyoruz. Hop dedik Ayhan Show.
0: Evet, hem eğlenelim hem tartışalım. Lubex Motor Yağları Hop dedik Show'da. Cumartesi pazar sosyal medyaya düştü bir WhatsApp yazışması. Damat bir yakınına mesaj yolluyor. Ondan sonracıma öyle diyorlar. Bilmiyorum tabii ki ne kadar yakın. Siz zarfın içine 400 lira koymuşsunuz ama 4 kişi geldiniz. Zaten onun parası 5400 lira yapıyor. Kardeşim IBAN atıyorum, sen bana 5000 yolla, bir daha da görüşmeyelim. Adam da tamam diyor, 5000'i yolluyor, nalet olsuna gelmiş. Ya düğün, cemiyet, insanlar daha mutlu olsun diye bu işler yapılıyor. Bizim memleket bir enteresan. Hep bir kavga gürültü. Hiçbir şey çıkmasa gelinle damat ailesi arasında, ne bileyim davetli arasında bir şey çıkıyor. İlginç geliyor bana. Bakalım kimler neler söylemişler. İzmir'den selamı, yakın akraba olarak arandık. Sayı verdik, 8 kişi. Karşı taraf tamam dedi. Lakin aç kaldık. Bu olaydan sonra hiçbir düğüne katılmama kararı aldım. Diyor peki. Helal olsun diyelim o zaman sana. Bundan sonra hiçbir düğüne katılmam.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ederim. Düğünlerimiz bile olaylı.
4: Hop dedik Ayhan.
0: Efendim.
4: Bence düğün sahibi kesinlikle çok büyük hata yapmış. Ben onun yerinde olsaydım karşıdan IBAN'ı isterdim. 400 lirayı da ona gönderirdim. Konuyu kapatırdım. Bu kadar
0: basit. Anladım. Yani bu kadar da fazla gelinmez diyorsun. Kahramanmaraş'tayız Mahmut. Biz sert bir kahvaltıya gideriz. 2 kişilik söyleriz. 4 kişi yiyen bir toplumuz. Düğün dedesi aynısını yapmışlar diyor. Evet. İsmail Bey buyurun.
5: Ayhan Bey iyi akşamlar.
0: Buyurun.
5: O tarafları pek bilmiyoruz ama bizim doğu taraflarında ne kadar çok o kadar iyi demektir.
0: Öyle mi?
5: Sonra laf ediyorlar ya, düğünümde kimse yoktu diyorlar. Ben Osmaniyeliyim, bizim bu tarafta öyle.
0: Anladım. Mesela değil mi, doğuda, güneydoğuda böyle daha kalabalık olsun da isteniyor. Az kişi gelince de o zaman bozuluyorlar.
6: Merhaba Ayhan abi. Ben canım. Cümeyra şu an Malatya'da kayısı yapıyoruz. Sizi severek dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Görüşürüz.

18.47 akşamı 7'sine birazdan merhaba diyeceğiz dostlar. İstanbul trafiğinde durum nedir? %65'lik bir yoğunluk var. Yeni Galata ve Atatürk köprüleri, yani Galata tarafında iki köprümüz yan yana biliyorsunuz. Bu gece 2.5 ve 3.5 saatler arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Diyeceksiniz ki o saatte orada kim olur? İstanbul 24 saat yaşayan bir şehir olduğu için orası da yoğun olabilir. Çoban Çeşme Sefaköy istikametinde D100 karayolunda bir kaza var. Bundan dolayı trafik neredeyse Topkapı'ya kadar yaslanmış durumda. Şu an sadece İstanbul, Türkiye'nin dört bir yanı yollarda olan tüm dinleyicilerime selamlar, kolaylıklar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Kimi zaman geçmiş, kimi zaman günümüz. Her tarzdan güzel örnekler ama hep beraber söyleyeceğimiz şarkılar. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Yakın zamanda düğüne davet edildiniz mi? Şimdi yemekli bir düğün müydü? Daha sakin bir düğün müydü bilmiyorum ama orada davetiyede iki kişi çocuklara iyi uykular yazar falan. Ama sen hani arayıp da ya iki kişi ama ben şimdi 4 kişi geleceğim deyince de karşı taraf ne yapsın, gelme diyemeyeceğine göre gel diyor. Gidiyorsun, ondan sonra 4 kişilik yemek yeniyor. Bak az evvel bir dinleyicimiz söyledi, ben bu işte çalıştım diyor. Gelen diyor mesela 2 tabak isteyen de vardı diyor. Hani buna görgüsüzlük mü dersiniz? Ya düğün alayı bu sonuçta. Cemiyet toplanmış, yiyen yediği kadar yesin. Ama günün sonunda bir de fatura çıkacak işletme tarafında. İşte orası biraz can yakıyor herhalde.
1: Merhaba İzmir'den, iyi akşamlar Evren ben.
0: Buyurun.
1: Damadın yaptığı çok büyük ayıp olmuş.
0: Niye?
1: Evlenirken o masrafı yaparken misafirlere mi sormuş acaba? Yok kişi başı şu kadar yemek, bu kadar bilmem ne tutmuş bilmem ne. Ne kadar ayıp bir şey. Yani kendisi gönlünden öyle kopmuş, yemekli düğün yapmış. O zaman nikah yapsaymış.
0: Zaten herkes onu söylüyor, o zaman nikah yapsaydın diyor ama peki karşı tarafın hiç suçu yok mu? Yani 2 kişilik davet edilen yere 4 kişi gelince kapıdan da çevrilmeyeceksin. O da ayıp değil mi yani? O da bir görgüsüzlük değil mi? Onu da merak ediyorum ben. Emel Hanım?
2: Bu konuda söyleyebileceğim tek şey var.
0: Nedir?
2: Allah hepimizi böyle düğün sahiplerinden korusun. Amin.
0: Aynı anda 5-6 kişi gidelim diyorsunuz yani. Tamam, sizin görüşünüz de güzeldi. Anlıyorum sizi.
3: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederiz. Bir iki tane de yazılı mesaj. Pınar mesajı aldım. Bakayım. Matematik bile inandı. 400 lira takı ama 5000 lira yemek hesabı var diyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Biraz uzun olmuş Pınar'cığım. Devam edelim. Bakalım, çok mesaj var, artık aradan seçiyoruz. Savaş Bey diyor ki selamun aleyküm, gelenleri hoş karşılamak gerek. Tamam, peki, bu da bir görüş. Adana'dan Nazmi, tebrik ediyorum sizleri. Dostlar, saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: İyi akşamlar Radyo Turkuaz. Tabii beni dinlerken sadece dinleyicilerim değil, aynı zamanda eş dost akraba ya da meslektaşlarım da dinliyor. Onlardan bir tanesi de sevgili Ümit. Ümit'ciğim ne haber? Ümit Canbay. Çok severim kendisini. Çok görüşemesek de birilerini seversin ya, o da öyle insanlardan bir tanesidir. Eyvallah. Mesajını aldım. Sevgili Ümit'ciğim, yanında kimler var kimler yok ben de bilmiyorum. Ümit Canbay. O da benim hayranmış. Eyvallah. Ünal'cığım selamlar. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere.

0: Burada Mardin'e bir merhaba. Çağrı merkezinde çalışıyoruz. Her gün iş çıkışı sadece Radyo Turkuaz'dayız. Helal gençler. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarım.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Ramazan. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hadi iyi istirahatler size. Sekarya'dayız. Ayhan, ben de gidiyorum cemiyetlere. Valla gözümde şahit oldum. Bir insan neredeyse 7 kere yemek yediğini biliyorum diyor. Sen de sen. Demek ki şöyle bir şey, yani davet edildim, bari 2 haftalık karnımı doyurayım. Nasılsa düğün dernek bu. Yiyelim yiyebildiğimiz kadar. Ya o da ayıp ama ya.

Uzun bir aradan sonra Yaşar'dan güzel yeni bir şarkı. Onu da göndermiş olduk dostlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bakalım kimler neler göndermiş. Aydın Efeler Sinan. Uydar Acılı ile seni dinliyoruz Optedik. Eyvallah sevgili kardeşim. Selamlar iletiyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Bakayım. İyi akşamlar. Herkese selam olsun. Vallahi düğün dernek işleri. Keşke imkanınız olsa Azerbaycan'a gelseniz diyor Kemal.

0: Bizde masalar dolu olur, öyle 3'e 5'e de bakılmaz, yiyen yesin diyor. Ama işte Türkiye'de de bazen böyle diyenler de var, çok masraf oldu. Bir işi de böyle uzmandan da bir yorum alalım istiyorum. Kendisi Diyanet'te hocadır aynı zamanda. Fatih Hocama buradan selamlar. Ataşehir'den bizlere bir merhaba gönderiyor. Kızımla seyir halindeyiz, seni dinliyoruz diyor Fatih Hocam. Ama bir de şöyle bir sözü var. Bu dönem düğün zamanı, düğünlerde çok gereksiz masraflar doluyor maalesef. Aileler, akrabalar birbirlerini üzmesinler. Çocuklarımız yuvalarında mutlu olsunlar. Gereksiz masrafa da hiç diyor girmeyelim demiş. Fatih Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim bir reklam arası vereceğim. Reklam sonrası tekrar görüşelim lütfen.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Biz ilgiye, yoruma. Ama şu bir gerçek ki biz ortaya konuyu atıyoruz, tartışıyoruz sizlerle beraber. Çözüm bulabiliyor muyuz? Hayır. Belki şey olabilir ama. Evet ya, başkasının başına böyle bir şey gelmiş, biz öyle davranmayalım diyenler olursa en azından bir nebze biz de yardımcı olmuş oluruz. Cemiyet hayatını seviyoruz. Düğünlerimiz, derneklerimiz yöre yöre de olsa hep renkli, hep güzel geçer. Aman içine tartışma olmasın. Hep güzellikler olsun, paylaşım olsun. Ama biraz daha karşı tarafı da düşünmek gerekiyor. Bazen şartları zorlayanlar da oluyor. Tabii tabii. Düğünlerde, derneklerde oluyor. O yüzden düşünmek lazım. Empati. Tamam.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Saat tam 7.30'dan itibaren Lubex motor yağları Op Dedik Show'da günün özel şarkıları gelecek. Yemekler filan yendi mi ya da daha yeni

oturuyorsunuz bilmiyorum ama en azından çay kahve imkanı olanlar varsa o şarkıların tadı çok güzel çıkıyor. Yolda olanlara da selamlar dostlar. Biraz daha böyle tempolu devam edelim.

0: bunca zamandır yayındayız. Bir de sosyal medyamızı da söyleyelim. Kısık bir reklamımız da olsun yav. Instagram'da, X'te, Facebook'ta dilediğiniz yerde bize ulaşabilirsiniz. Radyo Turkuaz ve Hop Dedik Ayhan. Yani nedir? Takiplerinizi bekliyoruz. Dileyenler takip edebilirler. 90'lar geçmiş yıllar. Ege'nin yorumunu aldık. Bir de Erdal Çelik yorum alalım. Tek yürekçim sensin benim gelecek şimdi. Sonrasında bir reklam arası ve günün özel şarkıları. Bugün Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Hatta sayayım isterseniz. Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Gülden Karaböcek. Vay vay vay. Helal mi?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vay vay vay. Şampiyonlar Ligi saat 7.30'da 8 arası.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Garanti BBVA.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi

Dostlar, günün özel şarkıları başladı. Az evvel de söyledim ya, bugün Şampiyonlar Ligi yapıyoruz diye. Açılışı Müslüm Baba ile yaptık. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Yolda olanlara ya da kendi içinde yolculuğa çıkanlara. Olur ya, belki yalnız başınıza. Biraz da kafanız böyle dağınıktır. Şöyle dertli dertli olanları düşünmek. Şarkılarla duygularınıza tercüme edilmesini istiyorsunuzdur. Öyleyse ard arda dinleyelim bu şarkıları. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

Seni dinledik. Şimdi yine o dönemde kalalım. Devrin güzel şarkılarından bir tanesi, Baharı Bekleyen Kumrular gibi. O zamanlar bir moda vardı. Bir şarkı tuttu mu birçok sanatçı okurdu. Bu da Ümit Besen yorumu.

0: ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili

yaratıcılarından. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 10 Ağustos 1994 yılında ilk Türk uydusu TürkSat 1B uzaya fırlatıldı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

Dostlar, kraliçe ile noktayı koyuyoruz. Gülden Karaböcek. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Haftaya başlangıç yaptık. Güzel geçsin. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti ay ışığı. Önümüzdeki 3 saati birlikte ay ışığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz...

kalbiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimiz de bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız ay işi nöbetiniz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

elimizde olanın varlığının mutluluğunu yaşamak yerine çoğu zaman elimizde olmayanın derdiyle, sıkıntısıyla, aslında stresiyle yaşıyoruz. Yani kıymet bilmiyoruz bazen sevgili dinleyenler. Mesela bugün hayatımızın en önemli günü. Nefes alabiliyoruz çünkü, değil mi? Hala nefes alabildiğimiz, hala hayret edebildiğimiz bir durum da var. Hala yeni bir şeyler öğrenebileceğimiz bir imkan var. Hala fikrini değiştirebileceğin durumlar da var mesela. Ya da hala hayal kurabileceğin bir gün olduğu için aslında kıymetini bilmeli. Hani bir söz var ya, geri kalan hayatımızın bugün ilk günü. O yüzden her anın, her günün kıymetini bilmeli sevgili dinleyenler.

Hep geçtiğimiz sokaklar, dost olduğumuz, sevdiğimiz, ait olduğumuz insanlar aslında. Bir vakit sonra artık bizim olamayabiliyorlar. Daha da kötüsü, belki de orada aynı yerde duruyorlardır fakat bizim değillerdir artık. Ya da biz orada durmuyoruzdur. Yüzümüze dönüp bakmıyordur ne yollar, ne daha dün gülümseyen suratlar. Alexander Ivanovich Kuprin, Olesya kitabında şöyle bir cümleyi paylaşıyor sevgili dinleyenler. Beni yabancı biri yerine koyuyormuşsun gibi geldi. Çok acıydı bu. Beni yabancı biri yerine koymuşsun gibi geldi. Çok acıydı bu. İnsanın ne olursa olsun her şartta dönebileceği bir evi olacak sevgili dinleyenler. Küçük bir daire, belki bir köy, bir dost, bir sevgili. Artık her neyse. Hiç yabancılık çekmeyeceği bir ev. Sizin de olsun.

zamanları hatırladığımızda şimdi kıymet bileceğiz işte sevgili dinleyenler. Belki de sizin kıymetiniz bilinmedi bilmiyorum ama en azından biz bize yapılanı yapmayacağız. Hatırlanmaya değer, bizim için önemli olan, değeri çok güzel olan, kıymetli olan kim varsa hatırlayacağız, onu da değerli hissettireceğiz. Hadi bakalım, iyi ki hayatımdasın mesajıyla başlayalım.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu sefer de sizinle William Shakespeare'den bir paylaşımda bulunacağım sevgili dinleyenler. Diyor ki Shakespeare, insanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor. Eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor. Reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor. Gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan da korkuyor. Dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor. Aslında yaşamayı bilmediği için. Bazı şeyler hesapsız güzel sevgili dinleyenler. Böyle matematik hesabı yaparak bir şeylere başlamaktansa, gönülden istiyorsanız akışına bırakarak yapın. Gönlünüzce başlayın yani. Dileğimiz, duamız tabii ki gönlümüzce de devam etmesi. Korkmayın.

Kimse hayatınıza boş yere dahil olmuyor ya da kimse karşınıza boş yere çıkmıyor sevgili dinleyenler. Ben hep bir anlamı olduğunu, bir sebebi olduğunu düşünürüm. O manada değer vermeye çalışırım karşımdaki insana. Ne yazık ki bazıları acı tecrübe oluyor, bazıları güzel bir yer ediniyor hayatınızda ki onlar çok olsun tabii ki. Ama dilerim hayatınıza egolarından arınmış insanlar girer ve yine düşünerek konuşan, bu çok önemli bir durum gerçekten, düşünerek konuşmak. Söylediklerinin karşı tarafça nasıl anlaşılacağını ya da onu nasıl etkileyebileceğini biraz olsun düşünmek, empati yapmak daha doğrusu, bu şekilde konuşmak çok önemli bir özellik. İncitmemek için itinalı davranan, ne kadar teşekkür etseniz de az geleceğini bildiğiniz insanlar girsin hayatınıza umarım. Çünkü yaşamın en katlanılır yanı böylesi güzel insanların varlığı. İşte sizin hayatınızda da çok var olsunlar.

İnsan bazı farkındalıklara varıyor ve o farkındalıklardan sonra da ister istemez adımlarını ona göre atıyor. Sabahattin Ali diyor ki, ihtiyacım olan şeyin birinin beni düşünüyor olması olduğunu fark ettim biraz önce. Gerçekten düşünülmek. Yağmur yağınca ıslandım mı, eve vardım mı, halledebildim mi o işleri diye meraklanması birinin. Arayıp sorması ve hatta bazen yardım etmesi. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Bütün organlarımız çift sevgili dinleyenler. Ama kalp tek. Ta ki çiftini bulasıya kadar. Ki sarıldığımızda sağ ve sola denk gelecek şekilde zaten bir tamamlanmaktır o. İşte sizi kalpten seven, sizi önemseyen, önceleyen, düşünen, size değer veren, sizin mutluluğunuza mutluluk katmak için uğraşan, keza sizin de aynı güzellikte yaklaştığınız, aynı çabayla yaklaştığınız bir ruh eşiniz, kalp eşiniz. İhtiyacınız olan o özel biri tarafından nice güzel süreçleriniz olsun.

ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları. Yaşadım.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Bazı durumları bazı yaşlarda ancak elde edebiliyoruz. Nedir? 18 yaşında reşit olmak herkes için geçerli. Ehliyetinizi o zaman alabiliyorsunuz. Ya da yine zamanı geldiğinde emeklilik yaşı vesaire gibi bazı kıstaslar var. Ama olgunlaşmanın bir yaş kıstası yok mesela. Olgunlaşmanın belirtileri var. O belirtileri hangi yaşlarda ediniyorsanız, hangi yaşlarda gösteriyorsanız demek ki olgunlaşmış oluyorsunuz. Mesela Tolstoy'a göre olgunlaşmanın 5 belirtisi var. İnsanlarla tartışmaktan kaçınmak bunlardan biri mesela. Ya da başa gelen talihsizliği çabuk kabullenmek. Bu da yine olgunlaşmanın bir belirtisi. Kişiler ve olaylar hakkında daha az konuşmak. Öte yandan dördüncü olarak sorunlara üzülmek yerine çözüme odaklanmak. Ve son olarak başkalarının hatalarını daha az yargılamak. Bunları taşıyorsanız şayet olgunlaştım diyebiliyorsunuz. Kimisi

belirtileri erken yaşlarda göstermeye başlıyor, kimisi ileriki yaşlarda. Hangisi daha güzel bilmiyorum ama bu 5 belirti de aslında bir ders olarak öğretilmesi gereken öneme sahip. Belki de kalp kırmak, mutsuz olmak biraz daha azalabilirdi.

Bu zaman öyle bir zaman ki insanların sanki kendini akıntılara kaptırdığı bir zaman. Kaygıların dirençlere dönüşemediği, kargaşaya kapılıp gittiği bir zaman adeta. Ayakta kalmak bir dert adeta. Kendin gibi olmak bir dert. İçinde bir dünya taşımak mesela, bu da bir dert. Herkes gibi olmaya, sırayı bozmamaya, farkının peşine düşmemeye razıysan mesele kalmıyor zaten. Sıradan bir hayat oluşuyor. Ama böyle değilsen, ayakta kalmaya çalışan, kendin gibi olan, içinde bir dünya taşıyan biriysen işin zor. Endişelerine sahip çıkmak, hassasiyetlerini canlı tutmak, kendi zevklerini geliştirmek istiyorsan işte zor bir hayat bekliyor seni. Göğüslemen gereken birçok şey oluyor böyle olduğunda. Her gün, her saat. Ama şöyle de bir detay var. Korkmadan, deneyerek, hata yaparak, yeri geldiğinde düşerek ama tekrar ayağa kalkarak ve o heyecana sahip çıkarak, kendimizi geliştirerek, o hayatın zorluğuna göğüs gererek mücadele ettiğimiz zaman yaşadığımızı hissediyoruz sevgili dinleyenler. Bugünün dünden bir farkı olduğunu net görebiliyoruz. Hepimiz için öyle olsun, değil mi?

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayışın'ın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayışın nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayışın nöbetçisi Necat Uygur sevgili dinleyenler. Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın 3 oğlundan ortancısı olan Necat Uygur 10 Ağustos 1927'de Kilis'te dünyaya geliyor. Kilisli sanatçı İsmail Dümbüllü tarafından keşfedilmiş ve meşhur edilmiş bu arada. Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümüne giriyor ama mezun olamıyor. Belli bir dönem boksla, atletizm ve su topu ve at biniciliği sporlarıyla da uğraşmış. Ve 1952 yılında Necla Uygur'la hayatını birleştiriyor. Tiyatroculuğu ise profesyonel olarak 1949 yılında Necat Uygur Tiyatrosu'yla adım atıyor. Ama Necat Uygur'un ilk düşündüğü meslek tiyatro değilmiş. Pilotlukmuş sevgili dinleyenler, pilot olmak istiyormuş. Ama tabii sonrasında insanlara fıkralar anlatırken, taklitler yaparken onların çok güldüğünü, eğlendiğini görüyor. Dolayısıyla giderek insanların yüzünü güldürmek onda bir tutku oluşturuyor. Sonrasında tiyatroya başlıyor. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanını da alan bir sanatçıdır. 18 Kasım 2013'te aramızdan ayrıldı Necat Uygur. İyi ki doğmuş ve iyi ki gülümseme üzerine mirasını bırakmış hepimize. Rahmetle ve sevgiyle anıyorum. Üçüncü saatimize başlarken onun kendi cenazesini düşünerek kaleme aldığı şiirini sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Biliyorum. Caminin avlusunda toplanan kalabalık bana değil, gelen ünlüleri görmek için "Aa, o da burada, şu da burada" deyip beni musalla taşında unutanları görüyorum. Hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyorum. Çünkü 40'ım dolmadan unutulacağımı da biliyorum. Yaşlı bir selvi ağacının gölgesinde oturup yılların yorgunluğunu çıkarıyorum. Birden önümden sırasıyla Nisa'lar, Tolga'lar, Sadri'ler, daha birçok sanatçılar geçiyor. Selam veriyorum, hiçbiri görmüyor. Sesleniyorum: "Anne, ben buradayım. Baba, ben buradayım." Sesleniyorum ama kimse duymuyor. Eşime sesleniyorum: "Nerede benim yamalı elbiselerim, boyalarım? Çocuklarım, burada beni niye yalnız bıraktınız?" Ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Günahımla, sevabımla Allah'a sığınıyorum.

0: Yalnız.
1: Duygularının bir adı olmak zorunda değil. Bazen de gelişigüzel yaşamak lazım hayatı. Başkalarının yönlendirmesi yerine kalbinin sesini dinlemeli insan. Hislerin seni yanılsa bile bundan korkma. Hisler yanıla yanıla olgunlaşır. Her şeye rağmen ciğerlerin hava alacak ve kalbin atmaya devam edecek. İşte bu hayatta sadece kendi mutluluğundan sorumlusun. Başkalarına şifacı olmak bazen seni iyi biri yapmaz. Ama unutma ki kendine iyi gelmeden başkalarını iyileştiremezsin. Niyeti ne kadar güzel olursa olsun, insan bile isteye kendi kulağına girmekten de vazgeçmeli. Zaten bir biz varız ki kendimize bakan. Biz de kendimizden gitmeyelim sevgili dinleyenler.

Gün gelir, insan anlayıverir tek başına yaşlanan bir ağaç olduğunu. O yüzden kederi yazmak isteyebilir rüzgarın gövdesinde açtığı yaralara. Sonbaharda şaşarak öğrenirsin yaprakların rengine inanmamayı ve zamanın o müthiş yalanını. O müthiş yalanını tutkunun, ihtirasın, anların, anıların, çılgın bir nehir gibi kör koşularda yaşadıklarının ve yaşayamadıklarının.

Dağlarda, odalarda, avunmalarda, çoğaldın sandığın azalmalarda, ışığını yitirmiş o ölü yıldızlarda, düşen bir yaprağın son gülüşünde açan yankısız çığlıklarda. Şaşarak öğrenirsin zamanın ve hayatın büyük sırrını.

Gök sadece yağmuru anlatır sonsuzluğu. Oysa unutur damla, toprağa değer değmez, yağmurun da kederli bir ülke olduğunu. Unutmaktan başka güz yokmuş gibi. Ve hayattan daha gerçek bir yalan. Toprağa ne söyler yağmurun sesi? Bir şarkı mı? Bir şiir mi? Bir güz hikayesi mi? Yaşlı bir ağaç olsan, çırılçıplak bir ağaç, ne söylerdin kalbinde esip duran rüzgara? Beni terk et, içimde sonbahardan başka bahar kalmadı. Belki de gitmektir aşk. Sadece gitmek. Avare bir kederi sarıp yaralarına, rüzgarın devirdiği bir ağaç gibi, köklerini sessizce bırakarak toprağa gitmek.

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken